Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

0: Hoş geldin Derya.
1: Hoş bulduk
0: Derya
1: Emirciğim.
0: Türkan. Benim için çok kıymetli, çok değerli bir müzisyen.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kardeşimsin.
1: Sen de benim için öylesin.
0: Nasıl gidiyor, ne yapıyorsun?
1: İyi gidiyor. Biliyorsun Berlin-İstanbul arası gidip geliyoruz.
0: Harika. Bizi çok yalnız bırakma ama.
1: Burada konserlerimiz oluyor. Birçok çalışmalarımız oluyor. Devam ediyor yani. Almanya'da da, Berlin'de de, orada da çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa'da konserler devam ediyor. Onların arasında mektup okuyoruz.
0: Seni büyük projelerde, güzel yerlerde gördüğüm zaman ben de çok mutlu oluyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Hak eden bir insansın.
1: Teşekkür ederim.
0: Başarıların daim olsun.
1: Sağ olasın.
0: İlk eserimizi seslendirdik.
1: Evet.
0: Sen de bize eşlik ettin.
1: Evet.
0: Tınalarına ve parmaklarına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkada fotoğrafı hatırlıyorsun herhalde.
1: Evet.
0: Bizim seninle beraber yaptığımız Seyri Ahenk projemizin
1: evet.
0: Kapak fotoğrafı.
1: Kapak fotoğrafı. Çok güzel bir fotoğraf. Aslında çok derin. Arkaya baktığın zaman birçok şeyi görüyorsun. Öndeki imaj ve arkadaki imaj çok farklı. Gerçekten çok güzel.
0: İbrahim hocamıza da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Evet Derya'cığım, bir eserle devam edelim.
1: Olur.
0: Senin eserlerinden birini mi dinleyeceğiz? Ne çalacaksın bize?
1: Bir Suzinak Zeybek var. Onu yapalım. İsterseniz
0: Tabii.
1: sevgili arkadaşlarla.
0: Tamam olur. Peki dinliyoruz.
1: Eyvallah.

0: Eline sağlık,
1: Çok
0: ruhuna
1: teşekkür ederim.
0: sağlık.
1: Arkadaşların da ellerine sağlık. Harika
0: Eyüpcan,
1: çaldılar.
0: aradaki dolaşman çok keyifliydi. Nefesine sağlık. Benim arkamda bu insanlar olunca müzik de güzel oluyor.
1: Evet.
0: Yaptığımız iş de güzel oluyor. İşte piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat Süngü, kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüpcan Açıkbazu ve perküsyonda Barış Cem, Songur
1: Çok
0: bizimle.
1: iyi bir ekip var. Hakikaten ben de çok rahat çaldım.
0: Evet, fark ettik zaten ki ilk kez dinliyorlar onlar da,
1: Evet.
0: baktınız
1: Ama
0: bir.
1: onlar için fark etmiyor. Yani ilk defa da çalsalar hemen çalıyorlar zaten. Yani aslında şöyle bir şey var. Biz okulda da bunu çok düşünmüşüz. Hocalar da bize çok demiştir. Bir melodiyi çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan ona. O taraftan şanslısın yani. Ekip çok iyi.
0: Öyle yani, ben her zaman söylüyorum, iyi ki onlarla beraber müzik yapıyorum. Onlar da şanslıdır diye düşünüyorum, benle müzik yapıyorlar diye. Deryacığım, o zaman biz sana bir eser çalalım, seslendirelim.
1: Zevkle dinlerim.
0: Aşık Ruhsati'den, daha senden gayrı aşık yokmuş.
1: Oo, çok güzel.
0: Hep beraber çalıyoruz arkadaşlar.

0: Ümitciğim ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Sağ ol.
0: Ellerinize sağlık.
1: Ne demek?
0: Çok güzel. Demin konuştuğumuz gibi yani bomba gibi bir ekip var. Çok güzel. Müzik zaten çok güzel. Harika bir türkü. Bir deyiş. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz birlikte yaptığımız albümden çalmayacağız mı?
1: Çalacağız tabii ki.
0: Bir tane çalalım
1: Çalalım.
0: istiyorsan.
1: Seyri Ahenk albümümüzden.
0: Evet. Senin ismine
1: Parçanın ismi Ümit.
0: Ümit, senin besten.
1: Bana ait bir beste ama senin tabii eşsiz tınılarınla beraber o parça daha büyüdü.
0: Eyvallah sana.
1: Dinleyicileri de inşallah umutlandırır,
0: Evet.
1: ümitlendirir diyelim.
0: Hatta klibini bile çekmiştik, değil
1: Evet,
0: mi?
1: klibimiz de var. Ümit diye Seyri Ahenk. Seyretmeyenler seyretsin.
0: Evet.
1: Peki çalalım arkadaşlar hep beraber.

0: Eline sağlık Derya.
1: Teşekkür ederim Umutcuğum.
0: Ustalarınıza sağlık.
1: Senin de gönlüne sağlık. Çok güzel bir müzik. Bunu Amsterdam'da kaydetmiştik. Çok güzel hatıralarımız var.
0: Evet. Çok özel bir albüm benim için.
1: Evet. Martin Fontes piyanoda, Erik van der Westen kontrabasta, Alper Kekilik
0: Kekeç perküsyonda,
1: perküsyondaydı.
0: sen ve ben. İnanılmaz bir albüm oldu. Benim için de böyle uluslararası bir albüm ilk deneyimimdi. Ve çok keyif aldım.
1: Evet.
0: Eserler bizi çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Yaptığımız müziğe,
1: Evet.
0: ruha.
1: Ya şöyle bir şey oluyor. Müzisyenlerle yeni de tanışsan bir elektrik mi deniyor işte yeni tabir böyle hani şey var ya çekim.
0: Evet.
1: Birbirini çekme. Yani o ben onu duyguların buluşması olarak düşünüyorum. İnsanlar profesyonel de olsalar o duygu buluşması melodiyi müziğe çeviriyor. Güzel bir şey. Yani Martin de, Eric de çok güzel
0: Özel ve önemli müzik
1: önemli
0: adamları.
1: müzisyenler ama
0: Alper.

0: Ben
1: Yani
0: de öyle.
1: çok evet, Alper zaten hani bizim kardeşimiz, çok yani diğerleriyle de çok uzun zamandır tanışıyoruz. Seni yeni tanıdılar. O şeyi hiç unutmuyorum. Ya benim için en güzel anlardan bir tanesi oydu. Çok etkilendiler ve kendi gönüllerini koydular albüme.
0: Sağ
1: Hakikaten
0: olsun.
1: çok çok güzel bir
0: Konserler de
1: çalışma oldu.
0: verdik.
1: Evet,
0: Amsterdam,
1: evet.
0: Rotterdam'da, burada
1: Evet,
0: İstanbul'da konserimiz
1: evet,
0: oldu.
1: evet.
0: Yine o projeyi inşallah devam ettiririz,
1: İnşallah
0: yapalım.
1: devam ettirelim.
0: Yapmalıyız.
1: Ozan'cım da
0: Tabii
1: çok destek verdi.
0: o albümün aranjesi Ozan'a ait aslında. Ozan
1: Evet,
0: Sarıbuğa
1: evet.
0: İstanbul'da her şeyi hazırladı bize. Biz gittik orada çaldık.
1: Rahat
0: Ozan'cığım
1: ettik
0: senin de
1: yani.
0: emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. O zaman albümden devam edelim. Bu
1: Olur.
0: sefer senin bir bestenle.
1: Olur. Aslında sözlü Pir Sultan Abdal'ın sözleri var. Ama biz bugün bunu
0: Enstrümantal olarak.
1: enstrümantal çalacağız.
0: Peki dinliyoruz. Hadi arkadaşlar.

0: Ruhuna sağlık. Çok
1: Çok
0: güzel
1: teşekkür
0: beste.
1: ederim. Sağ olun. Sizlerin de elinize sağlık, gönlünüze sağlık.
0: O albümde de orada canlı kayıt yaptık.
1: Evet, hep
0: Stüdyoda.
1: beraber
0: Bunları,
1: çaldık.
0: bütün eserleri canlı çalmıştık. Aynı bugün çaldığımız gibi.
1: Vallahi bir şey söyleyeceğim. Açıkçası o konserlerden sonra çok uzun bir zaman çalmamıştık. Ama bu sound da çok güzel.
0: Eyvallah.
1: Yani senin programında olmak ve böyle değerli müzisyen kardeşlerle beraber çalmak çok zevkli.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Hakikaten tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum çağırdığın için de.
0: Estağfurullah. Zaten bizim programımızın ismi Ümit Yılmaz ile Doğaçlama ve senin gibi sazını artık yaşayan bir insan olarak birçok müzisyeni biz burada ağırlamak istiyoruz.
1: Çok güzel
0: Bu
1: olur.
0: insanlarla beraber müzik yapmalarını istiyorum ben.
1: Bence çok zevk alır her gelen müzisyen. Dediğim gibi yine başa dönüyorum. Yani duyguların bir araya gelmesi, bir arada müzik yapma zevki bence çok kıymetli. Artık çok az oluyor maalesef günümüz şartlarında. Ama yakaladık mı da işte böyle değerlendirmeye çalışıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Bize böyle umut ve güzellik katıyor.
0: Çok sağ ol. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz
1: teşekkür
0: Derya.
1: ederim. Sağ olasın.
0: 86 yılından beri dostluğumuz,
1: Evet,
0: arkadaşlığımız
1: konservatuvar yıllarından.
0: bozulmadan müzik dostluğumuzla devam etti. İnşallah yine devam eder.
1: İnşallah, inşallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bir şey daha söyleyeceğim. Bence bu da çok önemli. Her zaman olmuyor çünkü gerçekten sound çok rahatlatıcı. Harika bir sound var. Yani ben konserde gibi çalıyorum. Onun için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Ne demek? Yani müzisyenler zaten söyleyecek laf yok. Artı Tom Meister'ımız da Ertan Keser.
1: Aynen, evet.
0: Yani
1: Ertan'ın olması zaten
0: bizim
1: çok
0: programda
1: rahatlatmış.
0: inanın çektiğimiz tüm programlarda A'dan Z'ye kimin emeği geçtiyse konu gelmişken söyleyeyim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
1: Evet. Ya çok konforlu. Çok iyi bir Tom Meister'in eşliğinde çalmak gerçekten çok konforlu. Ayrıca teşekkür ederim. Çok iyi düşünmüşsün.
0: Eyvallah, eyvallah. Tekrar ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Sağ
0: Sağ ol.
1: olasın. Ben teşekkür
0: Sağ ol.
1: ederim.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

Çok çok teşekkürler ediyorum efendim. Aslı olan şarkılarda yine birlikteyiz. Çok güzel bir akşam diliyorum. Müzik dolu, keyif dolu. Çok güzel bir eserle açtık. Senede bir gün beklerim yolunu diyor. Nasıl dokunaklı sözler? Hani hakikaten ağlamamak için zor tutuyor insan kendisini. Şimdi hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Ekranların çok önemli ve değerli bir jönü aslında. Yani onu televizyon dizilerinden, filmlerinden de çok yakından tanıyorsunuz. Gerçek bir beyefendi, gerçekten süper de bir sanatkar. Alkışlar sevgili Keremcan için geliyor.

0: İşte bu ya. Harikasınız. Bu nasıl? Müthiş orkestra. Harikasınız.
1: Orkestra. Nasıl? Tarkan Ergüzel ve müthiş. Değerli ekibiyle böyle meşk ediyoruz.
0: Harikasınız.
1: Sen de bugün bize şeref verdin. İyi ki geldin. Hoş geldin. Bu ne şıklık, bu ne yakışıklılık böyle. Ya,
0: teşekkür ederim efendim.
1: Ay, şu düştü, şunu alalım bari. Görüntümüz güzel olsun.
0: Güzel olsun.
1: Evet. Nasılsın? Herkes seni çok özledi bu arada.
0: Evet. Ben de evet. Sizi.
1: İyi ki geldin. Peki neler yapıyor son dönemde sevgili Kerem?
0: Kerem deme, annem sarı diyor. Keremcem demen lazım.
1: Annenin ellerinden öpüyorum. Evet,
0: lütfen.
1: Nerede
0: lütfen.
1: Annemiz şu anda?
0: Bodrum'dalar.
1: Bodrum'dalar.
0: Biz de bayramda gidemedik ama evet. Sonra gideceğiz.
1: Ha, bak,
0: ellerini
1: git.
0: Öpeceğiz. Tabii git. Ki. Tabii ki.
1: Gitmediğin her gün için o kadar üzülürsün ki.
0: Ah,
1: yani
0: demeyelim.
1: Ben biraz yaralıyım ya.
0: Demeyelim.
1: Anneler benim için çok kıymetli, çok kutsal.
0: Hepimiz için. Ha,
1: herkes için tabii.
0: Tabii ki. Tabii
1: ama
0: ki.
1: Benim işte çocuğum olmadığı için bir de.
0: Canım benim.
1: O yüzden başka bir yeri var.
0: İyisin.
1: Annem hem çocuğum gibi de o sebeple. Böyle her fırsatta anneyi babayı gör.
0: Geçen gün bir dostlarımız vardı. Onların yanında ben annemle biraz çocuk gibi konuşurum. Böyle sevgilem derim ben ona.
1: Sevgilem.
2: Sevgilem.
1: Ha, sevgilim.
0: 2 yaşında, 5 yaşında dedi ki neden annenle çocuk gibi konuşuyorsun dedi. Dedim ki çünkü büyükken onlar bizimle çocuk gibi konuşuyor. Büyüdükleriz ama biz onlarla çocuk. Dünyanın kuralı bu.
1: Ne evet. Güzel söyledin canım benim ya. Çok güzel söyledin. Buradan tüm annelere sevgi ve saygılarımızı gönderelim. Annecinin de ellerinden öpelim.
0: Sağ olun.
1: Peki seni hem televizyon dizilerinde görüyoruz. Bayılıyoruz, çok seviyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Gerçekten. Hemen o ilk soruyu sormak istiyorum. Hangi taraf daha ağır basıyor? Bana da çok sorarlar. Şarkıcılık mı, televizyon programcılığı mı diye. Ben de sana aynı soruyu sorayım. Oyunculuk mu, şarkıcılık mı? Ya,
0: müzik benim kalbime giren ilk aşk. O yüzden müziğin yeri farklı tabii ki. Sette olmayı çok seviyorum. Kameralar karşısında, sahnede olmayı, oyunculukta çok seviyorum. Ama müziğin yeri ayrı tabii ki.
1: O zaman bir tane ben söyleyeyim mi?
0: Hadi,
1: sen
0: bekliyorum.
1: İstirahat ederken, soğuklanırken.
0: Keyifle dinliyorum.
1: Hadi o zaman şefim, buyurun.

0: teşekkür ediyorum. Ne güzel eşlik ettin.
1: Ah teşekkürler. Ay, değil misin? Değil mi? Çok gitar çalmaya ilk başladığım günden beri söylediğim bir şarkıdır bu. Evet. Konserlerimde de yer veriyorum.
0: Nefis.
1: Sevgili rahmetli Edip Akbayram hocamızı ana ana.
0: Ay, çok güzel oldu.
1: Hüzünlü. Evet evet çok güzel oldu.
0: Değil, buradan da almış olduk
1: evet,
0: bir kere daha.
1: Evet almış olduk. Alkışlar ona gitsin.
0: Evet alkışlar gerçekten Edip Akbayram için. Rica edelim. Bugün stüdyomuzda çok değerli konuklarım var. Normalde pek konuk burası mümkün olmuyor ama bugün beni kırmadılar. Malumunuz efendim benim doğum günümdü ya hani 4 Haziran. Göremediklerim

0: vardı. Duyunca bir de seni çok sevenler vardı. Bana sürpriz yaptılar. Şu anda burada çok sevgili efendim gelin ve kayınvalidelerim ve eşleriyle geldiler. Biz kocaman bir aileyiz. Her gün evinizde beni konuk alıyorsunuz ve gerçekten beni reytinglerde zirveye taşıdınız. Size çok çok teşekkürler ediyorum. İyi ki varsınız efendim. Biz de sizin hani biraz kafanızı dağıtacak, biraz mutlu edecek. Güzel programlar yapmaya devam ediyoruz. İşte TRT'miz, güzel TRT'mizde de TRT müziğimizde de müziğimizi icra etmeye devam ediyoruz. Aynen senin olduğu gibi benim de ilk merhaba demem 92 yıllarında yaklaşık işte Güneş Doğmuyor adlı albümümleydi. Ve 1 milyon 750 bin satmıştı
1: Ne
0: ilk
1: güzel,
0: albümüm.
1: ne
0: Düşünebiliyor
1: güzel.
0: musun?
1: Vay vay vay vay.
0: Ve şey vardı, bilmiyorum sen o zamana denk geldin mutlaka. TRT'ye gidiyor şarkılarımız, denetimden
1: Tabii.
0: geçiyor. Ve çok önemli yani hani bir iki şarkı geçmesi. Benim mesela 12 şarkım var albümümde, 10 şarkım denetimden geçiyordu.
1: Harika.
0: Ya da komple albümüm. O yüzden o geldiği zaman biz çok gurur duyardık. Ve şu an burada bu kıymetli kanalda müzik programı, müzik yayını yapıyor olmak da ayrıca gurur verici. Peki.
1: Burada olmak her zaman, burada hep güzel müzik yapıldı TRT Müzik'te. Buraya geldiğin bir programda tabii ki biz arkadaşız ve sen bizzat beni çağırdın ama TRT Müzik'e gelip bir müzik programına katılmak eminim her zaman güzel müzik çıkacağından. O yüzden ayaklarım hep koşa koşa geliyorum.
0: Ne güzel, çok teşekkür
1: Teşekkür ederim.
0: ederiz. Ay biz de bayılıyoruz sana.
1: Teşekkürler.
0: Peki bir hayalin var mı? Herkesin bir hayali vardır.
1: Gerçekten iki hayalimi gerçekleştirdim. Bundan sonra hayal biraz böyle korkaklıktan değil de hayaller kırıklıklarıyla beraber geliyor ya.
0: Çok doğru.
1: Hayal ettiğim zaman ben pek söylemeyi sevmiyorum. Evet. Şey,
0: Söyleyince
1: sanki
0: nazara mı
1: böyle
0: geliyor
1: gibi
0: sence?
1: gibi hissediyorum.
0: Gerçekten
1: Bilmiyorum.
0: mi?
1: Bilmiyorum tabii ki.
0: Ya ben de
1: Ama
0: hiç
1: insan
0: tutamıyorum
1: hayal...
0: kendimi. Hemen söylüyorum.
1: Çok güzel, çok güzel. O senin yolun. Ama hayal kurmadan insan yaşayamıyor tabii
0: Bence
1: ki.
0: de.
1: Her yaşta, her yerinde o hayatın hayal kurmadığımız sürece o içimizdeki çocuğu kaybederiz ki o çocuğu
0: Ay.
1: kaybettiğimizde
0: Bence de.
1: olmaması gereken
0: O
1: şey
0: zaman
1: özellikle
0: hayal
1: bizim gibi insanların.
0: kurmaktan vazgeçmeyelim efendim. Bence de bir şeylerin gerçek olmasını istiyorsak gerçekten onu kodlamak, dua etmek çok güzel, büyük bir enerji bence. Ben şunun için sordum. Bu da benim böyle kalbimde yatan hayallerden, sevgilerden biriydi müzik yayını yapmak. Aslında benden ziyade rahmetli annemin arzusuydu.
1: Aa ne güzel.
0: Bakınız öyle bir tevafuk oldu ki bunu söylemek istiyorum ve hemen sonrasında senin şarkını dinlemek istiyorum. Benim annemi geçen yıl 19 Mayıs'ta kaybettik. Bir yıl sonra 19 Mayıs'ta ben burada bu sahnede okudum. Annemin birinci yılında ben buradaydım. Ve annem hep derdi ki tamam bana hep dualar edeceğinizi biliyorum ama Aslı senin sesini seviyorum. Bana annemi söyle derdi. Ve ben burada yayınımda annem için
1: Aa.
0: şarkılarımı söyledim. Annemin birinci yılıydı. Yani vardır ya hani bir yol böyle
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: hissiyat.
1: Tabii ki.
0: Böyle bir şeyin olduğuna ben çok inanıyorum. O yüzden dilemek, arzu etmek ve karşısında çalışmak size her zaman eninde sonunda başarıyı getirir. Herkesin hayalleri gerçek olsun inşallah. Ve şimdi son bir kez diyelim mi Keremcan? Hani
1: Olur.
0: son bir kez şarkınla da ama son bir kez olmasın. Devamı da
1: Olur
0: gelsin bu
1: tabii
0: arada.
1: ki, tabii ki,
0: Teşekkürler.
1: tabii ki.
0: Buyurun.

0: Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ olun. Aldın
1: bu şarkıyı böyle. Söylerken hep o ilk bestelediğim güne gidiyorum gerçekten. Ya, her söyleyişte evet, başka duygular ama başka duygular hissediyorsun ya, o zaten heyecanlı.
2: Peki bu şarkıyı sana ne yazdırdı? Nasıl bir duygu?
1: Benim bütün şarkılarım aşk şarkıları hayatım.
2: Biliyorum, biliyorum işte.
1: Biliyorsun.
2: Bunu yazdıran aşk nasıl bir aşk?
1: Magazin programı.
2: Yok vallahi biz öyle şey ama çok samimi söyledim
1: ama
2: gerçekten.
1: Şarkı çok güzel değil mi? Şarkılar çok güzel değil mi? Bir şarkıyı bir sahnede defalarca söyleyip benzer duygular ama...
2: Kerem, ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun?
1: Öyle planlar yapalım, tamam.
2: Evet. Yani var mı öyle bir planın?
0: Var mı öyle bir planın?
2: Çok güzel bir şey.
1: Çok tatlı bir kız arkadaşım var. Çok tatlı
2: var
1: bir.
2: Var mı? Aa,
1: tabii
2: süper.
1: Ki. Ailesini çok de çok seviyorum onun.
2: Harika.
1: Onlara da seyrediyorlarsa selamlarımı, saygılarımı göndermek isterim. Bakalım onlar nasip kısmet işi ya.
2: Bir şey değil mi? Ben şimdi evlendim. Çok mutluyum Allah'ıma. Çok şükürler
1: evet,
2: olsun
1: çok
2: Rabbime.
1: Çok tatlı bir eşim var.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ve ben herkesi böyle hani bekarsa, yaşı da gelmişse hani sen de yuvanı kur. Biz çocuk yapamadık. Rabbim nasip etmedi. Ama biliyor musun? Rabbim nasip etmedi bana ama ben birçok çocuk isteyen kişiye tüp çocuk için yardımcı oldum.
1: Ne
2: güzel. Benim sosyal sorumluluk tarafım çok güçlü,
1: evet,
2: biliyorsun.
1: Evet, çok yüksek.
2: Ve hep bir iyilik yapıyoruz biz buraya gelen konuğumuz için. Ben daha doğrusu. Senin için de mutlaka güzel bir takım yerleri

0: Gülümseteceğim bu yayınımızdan sonra. Ya bir çocuk giydiririm yine bir ailenin yüzünü
1: Çok
0: güldürebiliriz.
1: teşekkür ederim. Beraber yapalım.
0: Ya yapalım.
1: Bu çok kıymetli bir şey yapıyorsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Helal olsun sana.
0: Allah razı olsun. Böylelikle bir farkındalık oluşturmak istedim. Neden dersen, çünkü insanların aklına gelmiyor bazen. Ama işte biz bunları örnek olarak yaparsak, bir elin nesi var, iki elin sesi var
1: Tabii
0: derim
1: ki
0: her
1: öyle.
0: zaman.
1: Tabii ki öyle.
0: Sonrasında yani inşallah sana da nasip olsun, kız istemeye gideyim, ben de
1: Tamam olur.
0: geleyim.
1: Tamam. Arayacağım
0: Bu
1: seni.
0: arada biz Kerem'le nerede tanıştık? Onu
1: Kerem
0: söylemek
1: deme,
0: istiyorum.
1: Keremcem deme.
0: Keremcan'la nerede tanıştık? Rotahane'de tanıştık. Rotahane
1: Evet.
0: Türkiye'yi gezen ve Türkiye'nin tanıtımının yapıldığı tamamen bireysel yapılan bir programdı. Ve o da ben de varım Türkiye'yi tanıtmakta dedi.
1: Tabii ki.
0: Ve o da sağ olsun bizim her gezimizde
1: Tabii ki.
0: sevgili Pelvin Ersoy,
1: Pervin
0: sevgili
1: Ersoy,
0: Bilge
1: sevgili
0: Kuru.
1: Bilge Kuru,
0: Evet, biz
1: aynen.
0: böyle Türkiye'yi gezdik ve
1: Harika bir
0: sosyal medya
1: dostluk yarattılar.
0: hesaplarımızdan
1: Dostluklar yarattılar ve bütün Türkiye,
0: güzellikleri paylaştık.
1: evet, güzellikleri paylaştık.
0: Tarihi bölgeleri, yemekleri, gastronomiyi paylaştık. Hani hep şey dedik, tatil için hani hep insanlar farklı farklı böyle sıcak beldelere gitmek ister, denize girmek ister veya yurt dışına gitmek ister. Ama çocuklarınızı alıp götürebileceğiniz son derece güzel tarihimiz var. Biraz buralara dikkat çekmek istedik.
1: Benim bir de bütün çocukluğum Türkiye'yi dolaşmakla gezdi. Babam da seyrediyor tabii ki. Bir gezgin babam ve atardı bizi arabaya, ablamla beni. Daha 6 yaşındayım ben, 3
0: Güzel. Çok
1: yaşındayım.
0: şanslısın.
1: Bir tane mavi büyük arabamız vardı. Hadi gidiyoruz derdi. Nereye gidiyoruz derdik? Karadeniz'e gidiyoruz.
0: Helal
1: Peki
0: olsun.
1: ne kadar yokuz? 21 gün
0: Ne
1: yokuz. 3
0: diyorsun?
1: hafta mesela oradaki öğretmen evlerinde öğretmen annem. Tabii bütün
0: Çok
1: Türkiye'yi
0: güzel.
1: gezerek sonra ilk yurt dışına da bizi o
0: Ne
1: çıkarttı.
0: güzel.
1: İstanbul'a ilk geldiğimde babam gezdirdi bana İstanbul'u. Dedi ki sen bir daha
0: Ay canım
1: gezmezsin
0: benim.
1: buraları. Her yerini dolaştırdı babam.
0: Ay canım benim. Ben de sevgilerimi, hürmetlerimi iletiyorum. Uzun ömürler diliyorum. Ne kadar şanslısın. Yani çok şanslısın gerçekten. Bizim böyle bir
1: Öyle.
0: şansımız olmadı. Peki, dünyadan uzak diyelim mi? Hadi biraz şöyle bir gidelim. Dünyadan uzaklaşıp gelelim geri. Hadi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyorum. Harikaydın Kerem. Senin,
1: Bu
0: Keremcim, ağzına sağlık. Ama benim vokallerim. Aycan ve sevgili
1: alkışlar.
0: Burhan'ım için alkışlar. Orkestrama ve sevgili vokallerime. Muhteşem sesler.
2: Sen bu
0: Öyle.
2: repertuarı benimle paylaşsaydın,
0: Hani ne güzel oluyor
2: beraber
0: işte.
2: bölüşürdük şu
0: Ben
2: şarkıları.
0: istiyorum ki.
2: Böyle spontan oldu ama
0: Ne
2: çok
0: güzel oldu.
2: sevdiğim şarkılar var
0: Fark ettim
2: repertuarımda şu anda.
0: gözünden. Ya
2: Evet.
0: ben böyle olunca şey diyorum. Yanındaki konuk böyle hani otursun ben değil. Her şeye birlikte böyle eşlik edelim. Eşlik etsin. Sanatçım konuğum benim gelmiş buralara kadar. O ne isterse okusun. Peki şimdi
2: Evet.
0: sırada ne var sevgili Keremcan?
2: Sırada yeni şarkımız
0: Üzgün
2: var.
0: üzgün. Aa bir dakika bu senin en yeni şarkın değil mi?
2: Evet, üzgün
0: Ay klibini
2: üzgün.
0: de
2: Evet,
0: lütfen
2: gelecek
0: klibinden bahset.
2: inşallah
0: Önce bir
2: arkada.
0: bahsedelim klipten.
2: Şöyle şarkı Kutup Atatuncer'in, benim asker arkadaşım, müzisyen olarak yaptım ben askerliğimi. Ve hatta şöyle bir hikayemiz var. Hayatım Kaymış şarkısı sevgilim Melek Mosso'nun okuduğu bana yapıldı aslında. Ondan sonra ben dizi çekmek bilmem ne odur budur derken almadım. Sonra dedim ki 8 yıl sonra Kutup ben bu şarkıyı almak istiyorum. Abi ben o şarkıyı verdim dedi.
0: Kime?
2: Melek Mosso'ya.
0: Verdi yani.
2: Evet.
0: Sonra ne oldu?
2: Sonra bu şarkıyı duyduktan sonra dedim ki kimseye vermiyorsun bu şarkıyı
0: Benim.
2: hemen. Bütün şarkıların önüne aldım ve
0: Süper.
2: çok mutluyum. Bu 70'lerde özlediğimiz zamanlarda geçen bir de yapay zeka klip çektik
0: Ve çok popüler şimdi. Hadi o zaman bir
2: buna.
0: bakalım. Üstüne konuşalım lütfen.

0: diyor ki kıyamam gözyaşlarına, kıyamam yalnızlığına, ne olursa.
1: Ne olur son bir şans daha ver aşkımızın güzel hatırına.
0: Güzel hatırına.
1: Çok.
0: Ay evet. Verdi mi son bir şans?
1: Efendim?
0: Veriliyor mu yani son bir şans? Verilir. Bilmiyorum, bence güzel.
1: Bilmiyorum, sormak lazım
0: yani,
1: tabii ki.
0: Vermek herkes, gerekir bence. Yalnız muazzam eder. Bir klip olmuş. Çok
1: teşekkür
0: iyi.
1: Teşekkür ederim. Bütün emeği geçen gerçekten arkadaşlarıma emeği çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür
1: gerçekten.
0: Ediyoruz. O zaman hangimiz sevmedik diyelim mi? Hadi oturmak yok. Tamam. Hadi.

0: Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ
0: Gerçekten
1: ol.
0: Muazzam oldu bu, biliyor
2: çok
0: musun?
2: Çok sağ ol.
0: Çok çok güzel yorumluyorsun ve çok hissederek. Çok
1: Çünkü
0: teşekkür ederim.
1: O kadar dokunaklı bir
0: hikayesi
1: var ki.
0: Keremcan, çok teşekkür ediyorum. Programımız sona erdi, biliyor musun? Bitti süremiz.
1: Öyle
0: çok
1: mi?
0: Hızlı akıp
1: tamam,
0: geçmedi
1: mi? Tamam, gideyim mi ben?
0: Sen gitmiyorsun, kapanış yapıyoruz. Ben tamam. Önce sana teşekkür ediyorum. Şöyle diyorum, iyi ki geldin, ayaklarına sağlık. Seni bir daha bekliyoruz. Çünkü biz seni çok seviyoruz. Hem beyefendi kişiliğinle, hem örnek duruşunla, güzel sesinle ve yeteneğinle.

0: İnle iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım.
1: Ben
0: Çok
1: çok
0: sağ ol.
1: teşekkür
0: Şerefler
1: ederim. Beni
0: verdin.
1: çağırdığın için
0: Ne
1: çok sağ
0: demek?
1: olun. Böyle güzel bir orkestra
0: Çok
1: ve böyle
0: teşekkürler.
1: insanlarla tanıştırdığın için TRT Müzik Ekranları'nda seninle birlikte olmak keyiften
0: Ya
1: Aslı'cığım.
0: çok teşekkür ediyorum. Ve değerli izleyicilerimiz, gerçekten bizi izlediğiniz için size çok teşekkürler ediyoruz. Yine yeniden buluşmak üzere efendim. Asıl olan şarkılarda TRT Müzik'te. Sevgi ve saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Şimdi biraz dedim ki Keremcan'a bir ters köşe olsun dedim. Bir oynak bir şeyler çalalım. Sen de eşlik etmeye çalış.
2: Tamam olur.
0: Hep romantiksin ya.
2: Tamam.
0: Hadi o zaman.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

Sevgili dostlar, tekrar merhaba. Yemyeşil, cennet gibi bir ülkeye, turizmi, zengin tarihi, türküleri, dansları, yemekleri, el sanatlarıyla bu kez Anadolu'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, yani yavru vatana geldik.

Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Soli Antik Kent'ten Güzelyurt'a doğru yola çıkıyoruz. Kent merkezinin düzenli caddelerinden ve ara sokaklarından geçerek Kıbrıs türküleri için önemli bir derlemeci Mustafa Oymacı ile Tuncay Langal, Mesut Ayar, Murat Çırakoğlu ve Erhan Binici için geldiğimizde Güzelyurt Kıbrıs Kültür Evi'nin önünde sıcak bir karşılamayla mutlu oluyoruz.

0: Ne güzel mevzu. Daha önce hiç duymadım. Nedir bu çaldığınız?
1: Gelin karşılama vası. Diğer ismiyle Kozan Marşı.
0: Nasıl yani? Gelin beni mi karşılıyorsunuz?
1: Yok, düğünlerde misafirlere de
0: misafirlere
1: de Kozan çalınıyor.
0: Tamam. Peki şimdi bizim Anadolu'da bir gelenek vardır böyle. Karşılandığı zaman çalgıcılara bahşiş verilir. Çünkü müzisyenler çok değerlidir, bir geleneği devam ettirirler. Böyle dolarlar böyle başlarında, ondan sonra bu bahşiş çalanları coşturur, daha güzel çalarlar. Bu da benden size olsun ki içeride daha böyle
1: daha iyi çalarlar.

0: Şenlikle başladık valla. Düğünlerde çalıyor musunuz siz bunu?
1: Tabii.
2: Genelde kına gecelerinde.
0: Kına gecelerinde.
2: Şimdi bu eskileri çalıyor.
0: Bunu oynuyorlar mı bunu peki?
1: Kına gecelerinde oynuyorlar. Çok güzel de bir oyunu var bunun. Kızlar oynuyor bu oyunu. Erkek oynamıyor.
0: Zaten çok kına gecesi mi? Yani kadınlar arasındaysa evet. Eğer. Değil mi? Ama kına gecesinin gene şöyle bir özelliği var. Artık baba ocağından, ana ocağından kocasının ocağı yani evlilikle birlikte artık ev değiştiriyor. Dolayısıyla son gecesi. Evet. Yani böyle bir anlam var kına gecesinin.
2: Yani çoğu evlenen çift kına gecesi yapmayı tercih etmiyor ama yapanlar da artık yani özellikle kültürü yaşatmak adına çünkü insanların kendi kültürüyle sosyalleşebildiği tek günlerden biri aslında. Bu gelenek hala bir şekilde öyle ya da böyle içine yabancı unsurlar da karışarak bir şekilde devam ediyor.
0: Valla yaşam sevinci buluyorsa insanlar evet. Devam ettirirler.
1: Şimdi benim kendi şahsi fikrim her evlenen insan kına gecesi yapmalıdır. Neden? Biz de ekmeğimizi kazanalım.
0: Destekliyorum seni.

0: Ne diyorsunuz da aman aman?
1: Agolla.
0: Ne demek o?
2: Kol. Agolla.
0: Peki. Şeyde evet. Mi söylüyorsunuz? Bakıyorsunuz bahşiş gelmeyince mi söylüyorsunuz? Az bahşiş.
1: Tabii bir nevi gaza getirme milleti.
0: Şimdi onlar bahşişi verince siz de gaza geliyorsunuz bence.
1: Tabii.
0: Değil mi? Çalışınız bir değişiyor böyle. Değil mi?
3: Aynen. Aç ayı oynamaz.
0: Güzel. Evet, ne yapalım dostlar?
1: Ne yapalım? Festikan mı yapalım?
0: Festikan. Ha, bu şeyde Antalya'da festikan yaylası var, fesleğen yani.
1: Evet.
0: Burada da tabii festikan diyorsunuz.
3: Festikan diyoruz.
0: Hadi buyurun.

Sanat içten gelen bir aşktır. Bir banka yöneticisi olmasına rağmen işte bu aşkla birçok Kıbrıs türküsü derleyen değerli Mustafa Oymacı ile çalıyoruz şimdi.

0: biliyorsunuz sonu yoktur.
1: Hep öğreniyoruz.
0: Bağlama çalıyorum. Halk müziği derneklerinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Şu anda da Güzel Yurt Halk Müziği Derneği'nin başkanı ve koro şefiyim. Yalnız bu pandemi, COVID-19 pandemisi nedeniyle birkaç yıldır sağlıklı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüremiyoruz. Ancak motive olup da yeniden inşallah başlayacağız diyorum.
1: Hocam yaşatmalıyız. Bu yerel türküleri yaşatmalıyız. Mesela muhteşem bir yapı burası. Güzel Yurt Belediyesi'nin restore ettiği. Bu evler insanla güzel, kültürle güzel.
0: Hatırlarım sizlere, doğrudur.
1: Onun için biz de elimizden geleni desteği verelim. Mutlaka Kıbrıs yerel yönetimleri de destek veriyordur, vermelidir bu kültüre. Kıbrıs'ın otantik öz kültürüne. Bir derlemenizi çalalım mı?
0: Tabii ki çalalım. Baf, Güney Kıbrıs'ta kaldı şimdi. Baf'ın köylerinden birisinde bir kunturacı varmış, ayakkabı tamircisi. Kazanmış olduğu paraları altına çevirir ve dükkanındaki duvarda bir delik içerisinde saklarmış.
1: Evet.
0: Gel zaman git zaman kızı büyümüş, evlenecek olmuş, para ihtiyacı olmuş. Demiş ki ben bu altınları duvardan alayım, bozayım ve çalgıcıları tutayım, kızımın düğününü yapayım.
1: Oh.
0: Altınları almaya gittiğinde bir bakmış ki altınlar yok.
1: Eyvah.
0: Hemen çılgına dönmüş. Kim aldı acaba demiş. Acaba çırağın mı aldı bunları? Hemen çırağını çağırmış. Çırağını sorgulamış. Duvardaki altınları sen mi aldın diye. Çırağı da gaydeli bir şekilde vallahi ustacığım almadım üzgün ağlamaklı bir şekilde söylenmiş. Şimdi çırak almadıysa kim aldı?
1: Ne yapacak şimdi?
0: Şimdi ne yapacak? Yani düğünü nasıl yapacak biz şimdi? Tamam o almadı, bu almadı, şu almadı, kim aldı demiş. Hepinizi ben kadıya götüreceğim demiş. Gitmiş kadıya şikayette bulunmuş, mahkeme kurulmuş. Kadı sorgulamış önce çırağı. Çırağı demiş ustanın altınlarını sen mi aldın? Yine aynı şekilde vallahi ustacığım almadım, vallahi kadı almadım diye cevaplamış. Bu şekilde hem kızı hem hanımı aynı cevapları vermiş. Kim aldı, kim aldı? Ama bu arada da çalgıcılar tutulmuş, düğünlerine de kurulmuş.
1: Eyvah.
0: Acaba çalgıcılar mı aldı demiş.
1: Eyvah.
0: Bu sefer çalgıcıları sorgulamış kadı. Onlar da çalıp söylemeye başlamışlar. Vallahi almadık diye. Şimdi kadı da ne yapacak? O almadı, bu almadı, şu almadı. Konuyu da çözemedi. Dava battos dedi. Dava sonlandı, bitti.
1: Sonuç
0: şöyle yok. Bir hikayesi var. Altınlar bulunamadı hala daha. Bilemiyorum ne zaman bulunacak.
1: Düğün oldu mu?
0: Düğün oldu da nasıl ödediğini onu bilemiyorum.
1: Hadi çalma onu. Evet. Hadi. Ben de eşlik etmeyeceğim.

0: güzel. Şimdi ne yapalım hocam?
1: Şimdi Güzel Ayşe diye bir türkümüz var. Bir gün Aytekin Arıkbuka, bu arada bizim arkadaşımız, bizim ekibimize bağlama çalıyor. Hı. Mustafa dedi, benim babamdan bir bant var, içerisinde bir türkü var.
0: Evet.
1: Dinleyelim Aytekin abi dedim. Dinledik onu. Bir baktık, bu türküyü biz daha önce hiç duymamışız.
0: Evet.
1: Bizim türkümüz olabilir bu. Kıbrıs türküsü olabilir dedik. Babam da aynı zamanda kaynak kişiymiş, yıllarca bilmiyordum. Hmm. Ona bahsettiğimde o da söylemeye başladı.
0: Çok güzel. Demek güzel ki olan Ayşem bir türküymüş. Türküsü.
1: Evet, evet.
0: Sizlerin sayesinde yaşamaya başladı işte.
1: Evet. Ben yıllarca yanımda kaynak kişi varmış babam ve bunu bilmiyordum.
0: Hay Allah.
1: Belki de bazı türküleri kendisi de zaman içerisinde unutmuştur ve bunlar biz kayıt altına alamadık. Bu arada...
0: İşte hocam, fark etmek çok önemli. Şu anı da fark etmek lazım. Yani şu an yaşayan bu türküler, sizlerin varlığı, bu türkülerin hala söylenmesi, bugün eğer fark edilirse yarın yaşayacak.
1: Tabii ki.
0: Yani Kıbrıs'ımızı yöneten yöneticiler açısından, gençler açısından, üniversiteler açısından, fark edildiği zaman bu kültür yaşayabilir.
1: Tabii ki. Şimdi Güzel Ayşe'mi söyleyelim mi?
0: Haydi bakalım.

Türkiye'nin sevgi ve selamıyla gittiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen ilk bölüm sona erdi. Akdeniz'in ortasından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye ve tüm dünyaya çok hoş türküler dinlettik. İkinci bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör, piyanist arkadaşım Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun ve perküsyonda Mehmet Akatay.

0: Senacığım hoş geldin.
1: Lütfen. Hoş bulduk. Hoş geldin.
0: Niyetliğine geldin. Çok teşekkür ederim.
1: Niyetinizde davet ettiniz. Ben teşekkür ederim.
0: Ah canım benim. Çok teşekkür ederim. Nasıl buldun ortamımızı?
1: Vallahi müthiş. Çok güzel. Ambiyans. Zaten uzak olduğum bir ambiyans da değil. Dönem işinden ötürü çok güzel. Müthiş.
0: Kıyafetinle.
1: Aa, çok teşekkür
0: ederim. Zarafetinle. Saçlarınla, makyajınla, her şeyinle çok teşekkür ederim.
1: Çok nazimsiniz. Teşekkürler.
0: Oyuncu olduğunu zaten bütün Türkiye biliyor. Bu oyunculukla ilgili merakın, meslek yapman nereden, ne zaman kaynaklandı? Bize biraz böyle bir TRT ile olan ilgin, ilişkin, bunları dinleyelim.
1: Tabii özetleyeyim hemen. Ben eski ritmik jimnastik sporcusuyum. Profesyonel olarak hayatımın 7 yıllık bir döneminde ritmik jimnastik yaptım Ankara'da. O süreçte sürekli İstanbul-Ankara arası İstanbul'da televizyon programlarına katılırdım gösteri yapmak için, jimnastik gösterisi. Kameraya oradan alışığım aslında ben çok küçük yaşlardan itibaren. Orada zaten bana böyle bir istek, bir şey gelmeye başlamıştı. İçimde hep bir oyunculuk isteği var. Evet, galiba benim yerim burası. Yani buralarda olmam lazım.
0: Ama jimnastikle oyunculuk biraz böyle...
1: Yani ayrı gibi gözüküyor. Evet. Ama inanın bana...

0: çok katkısı var. O jimnastikteki
1: mutlaka.
0: Kazandığım o özgüvenin hayatıma katkısı
1: Bravo.
0: Var her
1: tamam.
0: şeyden önce. Şimdi, o yüzden tamam. jimnastik her şeyin temeli diyebiliriz aslında. O süreçte ben bu programlara geldiğimde aslında aileme benimle ilgili teklifler gelmiş. Menajerlik şirketlerinden, değişik ajanslardan. Fakat yaşım küçük olduğu için o dönemler gündemimizde yoktu bu. Sonrasında lise oldu, üniversite oldu. Ben spor akademisi okudum. Artık üniversite son sınıfta bu isteğimi içimde bastıramaz hale geldim ve bir ajansa kaydoldum. Ailemle de paylaştım. Onlar da sağ olsun her zamanki gibi tam destek bir şekilde arkamda durdular. Ve daha ajansa kaydoldum. Birinci ayda ben bir dizinin ana kastına seçildim ve direkt İstanbul'a geldim. Radikal bir değişimle İstanbul'da oyunculuk yolculuğum bu şekilde başladı.
1: Bazı şeyler aslında olacaksa nasıl arka arkaya diyelim. Bazı şeyler de olmayacaksa da olmuyor ama olacağı zaman da engel tanımıyor.
0: Nasip de varsa hiçbir şeyin önüne geçemezsiniz.
1: Aynen.
0: Yani.
1: Ben buna çok inanıyorum. Nasip de varsa.
0: Evet.
1: Çok önemli. Olmuyorsa da hayırlısı.
0: Aynen öyle.
1: Değil mi?
0: Aynen.
1: Aslında yani, güzel olmuş.
0: Evet.
1: Olmuyorsa hayırlısı, oluyorsa nasip de varsa.
0: Aynen. Evet. Yani jimnastik de bana belli bir kazanım sağladı belli bir yaşa kadar. İyi ki diyorum onu da yapmışım. Hiç keşke demiyorum o konuda da. Çünkü hayatımda da çok büyük katkıları oluyor. Oyunculukta bile yani her şeyiyle bana...
1: Tabii.
0: O yaptığım sporun o zaten verdiği özgüven yeterli oluyor. O yüzden sonradan yolculuk oyunculuğa gitti.
1: Şimdi TRT'de bir dizide oynuyorsun.
0: Aynen,
1: ve uzun
0: an...
1: yıllardır da sen TRT'de birçok dizide de oynadın diye biliyorum.
0: Evet, TRT'de bu benim üçüncü işim. Aslında benim oyunculukta da dönüm noktam yine TRT'de Kalk Gidelim dizisinde oldu diyebilirim. 4 sezonluk bir iş ve ben o zamanlar daha... Üçüncü, dördüncü işim. Yeni oyuncu olarak Dalia gördüm ben o işte. Yani Dalia görmek her oyuncuya nasip olmaz. Daha da fazlası 147 bölüm falan çektik. Orası benim için okul gibiydi. Çok güzel isimlerle
1: çok güzel,
0: çalıştım
1: çok
0: ben
1: güzel.
0: Orada. Sonrasında bir Hacı Bayram Veli projesi yaptık. Şimdi de Mehmet Fetihler Sultanı
1: Serkan'la
0: projesiyle.
1: Beraber.
0: Aynen sevgili Serkan'la birlikte.
1: Benim komşumdur o. Çok
0: ne
1: selam
0: güzel.
1: Söyle.
0: Aleyküm selam baş üstüne.
1: Az söyle. Görmedim onu sabah sporları yaparken. İnşallah onu da bir gün buraya almak isterim.
0: İnşallah ne güzel olur.
1: Peki bu müzikle yakınlığın, uzaklığın?
0: Yani şöyle söyleyeyim ben... müzik aşığı bir insanım. Çok seviyorum, çok dinliyorum. Çok da söylerim ama kendi kendime. Yani genelde hep evde söylerdim. İlk defa böyle profesyonel bir ortamda elime mikrofon alıp şarkı söylüyorum. Ve böyle bir orkestrayla söylemek benim için çok büyük şans oldu ilk deneyimim için. Bakalım benim için yeni bir kapı açılıyor olabilir belki.
1: O zaman hemen bir tane şarkıyla devam edelim.
0: Olur.
1: Tamam.

0: Senacığım gelirken bayağı bir tereddütlüydün. Ya olacak mı olmayacak mı, yapabilecek miyiz yapamayacak. Bak ilk şarkımızda neler oldu neler değil mi?
1: Oldum
0: Bence
1: gerçekten.
0: çok güzel
1: Ay,
0: oldu. Bence çok.
1: sizlerin sayesinde, emeklerinize sağlık.
0: Estağfurullah. Nasıl böyle bir orkestra içinde, gerçi biz daha önce daha büyük bir orkestrada biliyorsun oyuncularla beraber yaptığımız bir Laterne diye programımız vardı.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Oradaki kadar kalabalık değiliz ama şu ortamda şu sayımızla nasıl hissettin kendini?
1: İnanılmaz güvende hissettim bir kere. Sizlere kendime emanet ederek inanılmaz güvende hissettim. Gerçekten korktuğum kadar değilmiş galiba. Biraz böyle çekincelerim vardı, endişelerim vardı. Acaba yapabilir miyim, edebilir miyim, güzel duyulur mu diye. Yani ne diyebilirim?
0: Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz.
1: teşekkür ediyorum.
0: Peki ailede hiç müzisyen?
1: Ailede müzisyen, benim bir erkek kardeşim var.
0: Ha,
1: Senin
0: tanıştım bu uzun boylu olan.
1: evet,
0: Ha, maşallah.
1: heybetli bir erkek kardeşim
0: Maşallah, evet gördüm. Hakikaten sayın izleyiciler, provaya bir geldi. Dedim bizim mutlaka bu programda güzel senayı güzel bir şekilde çıkarmamız lazım. Her şeyin mükemmel olması lazım çünkü çok tehlikeli duruyordu yani. Çok
1: o
0: tatlı
1: her
0: bir çocuk
1: zaman
0: tabii.
1: benim arkamda sağ olsun, hep var olsun.
0: Maşallah.
1: O sinema televizyon okuyor, senaryo vesaire yazıyor. O da benim arkamdan geliyor yani bizim sektöre doğru inşallah.
0: İnşallah.
1: Bu son zamanlarda da zaten senaryo yazıyordu, yazma yeteneği vardı ama şarkı sözleri yazmaya başladı. Öyle bir yeteneği olduğunu keşfetti ve bayağı 50-60 tane şarkı

0: Şarkı sözü yazdı.
1: Bravo.
0: Cepte duruyor onlar. Yani
1: Peki
0: kardeş.
1: o gün söylüyordu gerçi provaya geldiğin gün
0: Evet.
1: bir tane şarkı var falan diye. Aslında eğer Tolga olabilirse
0: Girelim.
1: tamam hadi.
0: Deneyeyim bakalım.
1: Hadi
0: Çok
1: tamam
0: isterim.
1: hadi.
0: Size güveniyorum.
1: Tamam. Hadi bakalım.

0: cık, yak tık attık bizden olmuyor artık.
1: Bazen biliyorsun böyle konuşmakta hani kekeme dediğimiz tarzda o evet. konuşuyor ama şarkı okuduğu zaman hiç kalmıyor biliyorsun.
2: Evet. Var öyle çok insan var. Evet, çok evet, şarkıcı evet. var.
1: Çok
2: evet.
1: enteresan. Evet. Bak mesela şarkıları da söz olarak söylediğin zaman şey yapamıyorsun, söyleyemiyorsun ama şarkı içerisinde baştan sona ezbere okuyabiliyorsun.
2: Evet,
1: çok enteresan.
2: Evet.
1: O zaman bir tane daha şarkı diyelim mi?
2: Diyelim.
1: Hadi diyelim.
2: Hadi.

0: TRT'deki bulunduğun dizinin ismini bir daha söyleyelim ve hangi kanalda, TRT'nin Tabii'de mi yayınlanıyor?
1: TRT 1'de,
0: TRT 1'de.
1: Ulusal'da
0: Tamam.
1: Mehmet Fetihler Sultanı projesi. 3 sezon oldu. 3 sezondur izleyicimizle buluşuyoruz. Onlar da bizi çok sevdi sağ olsun. Bakalım devam ediyoruz. Nazar değmesin diyelim. Çok güzel bir ekip, çok güzel bir kadro. Güzel yapımcılar, güzel senaristlerle birlikte. Çok tatlı, güzel bir iş yapıyoruz.
0: Ekip ne kadar önemli, değil mi?
1: Kesinlikle. Çok önemli. Yani nazar değsin istemiyorum. Artık anlatmak istemiyorum ama ekibimiz o kadar tatlı ki. Yani 7'den 70'e, en alt birimden en üst birime kadar herkes birbirine o kadar saygılı, o kadar huzurlu bir set ortamımız var ki. Yani bunları sağladıkları için ben bütün ekibime gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Hazır fırsat
0: Büyük
1: bulmuşken
0: şans.
1: buradan da söyleyeyim. Gerçekten çok büyük şans. Yani o açıdan çok memnunum ve çok mutluyum.
0: Aslında bütün bu, mesela biz de burada çok şanslıyız. Bir orkestra gibi.
1: Evet.
0: Orkestrada 100 kişi de olsa, 500 kişi de olsa bulunduğun ortam, bir tane bile ufak bir enstrümanında zayıf olan ya da uyuşmayan olduğu zaman da o orkestradaki bütün sound değişiyor. Bu dizide de böyle,
1: Aynen öyle.
0: buradaki ekipte de böyle. O yüzden burada şans da, başta da tabii çok akıllıca bir kast yapılmış belli. Valla tebrik etmek
1: Kesinlikle.
0: lazım.
1: Aynen
0: Tebrik
1: öyle.
0: etmek lazım. Peki ileriye yönelik başka planların var mı? Oyunculuk devam ederken ne hedefliyorsun?
1: Yani şimdi oyunculukta her şeyden önce kendimi ülkemde tabii ki ispatlamak isterim. Yani ben dış ülkelerden önce kendimi kendi ülkemde ispatlamak isterim. Ondan sonra tabii ki yurt dışında bir proje neden olmasın?
0: Değil mi?
1: Ama dediğim gibi önce kendimi burada var hissetmeliyim, istediğim yerlere burada ulaşmalıyım ki ondan sonra tabii ki yurt dışına da açılabilirim. Neden olmasın? Belki
0: İnşallah.
1: şu an yeni bir kapı açılıyor
0: Değil
1: olabilir,
0: mi?
1: şarkı.
0: Ya biliyor musun, biz Laterna programını çekerken birçok oraya gelen misafirimiz, oyuncu arkadaşımız, dostumuz, daha sonrasında birçok müzikalde, birçok filmde müzisyen olarak görev aldılar. İnşallah sende de böyle bir, bu sefer de bu programda, Müziğin Kanunu programımızda,
1: Ne güzel olur.
0: ya biz
1: Bak,
0: biraz uğurlu geliyoruz ha, ona
1: ay ne
0: söyleyeyim yani.
1: güzel. Söylediğinde aklıma geldi. Jimnastikle harmanlanmış bir tiyatro oyunu mesela dansla.
0: Ya.
1: Neden olmasın? Belki müziği de katıp içine. Yani bütün bu hayatım boyunca yaptığım işleri bir arada meç edip bir belki tiyatro sahnesinde bir şeyler. Neden olmasın? Çok isterim. Müzikle ilgili bir alana belki yönelmek isterim. Çünkü ben şarkı söylemeyi çok severim
0: Çok
1: ama
0: sevdim.
1: dediğim gibi evde kendi kendime içime böyle söylerdim. İlk defa burada işte bunu deneyimliyorum.
0: Çok da güzel gidiyoruz bu
1: Ay çok
0: arada.
1: teşekkür
0: Hakikaten
1: ederim.
0: yani. Şimdi ben stand-up yapmaya başladım.
1: Evet, biliyorum. Biliyorum.
0: Biraz komik tarafım vardır.
1: Aa.
0: Şimdi stand-up'ımın ismi de Kanunsuz. Ama kanun çalıyorum.
1: Evet.
0: Dedim ki ya tamam, kanunsuz ama kanunu yine ben sahneye alayım. Hiç olmazsa Tolga da öyle bir şey söyledi bana. Dedi ki ya baktın güldüremiyorsun, kanun çalarsın dedi. En azından boşuna gelmemiş olurlar dedi. Çok güzel.
1: Ha, müthiş.
0: Evet, böyle başka bir mesleğin de varsa onu, müzikti, oyundu, jimnastikti, böyle harmanlaştırırsan bambaşka bir şey çıkabilir.
1: Evet,
0: Yeniliklere her zaman
1: kesinlikle.
0: ihtiyaç var.
1: Kesinlikle öyle. Yani
0: Şansın bol olsun.
1: çok teşekkür ediyorum.
0: O zaman hadi gel bir şarkı daha.
1: Hadi.

0: bu şarkıları sen daha önce çalışmışsın. Kimle çalıştın? Nasıl çalıştın? Ha? Var mı? Bir şeyler var yani. Tamam, provada
1: Ya.
0: yaptık ama sen bir çalışma yapmışsın yani.
1: Evet. Sağ olsun canım dostlarım, sevgili Berkay Tulumbacı ve Ezgi Yergin
0: Bu arada
1: Tulumbacı
0: Berkay'ı da
1: çalıştım.
0: alacağız konuk
1: Aa,
0: olarak. Tabii.
1: süper. Ay çok sevindim. O
0: Tabii.
1: ikisi sağ olsun benim için o kadar emek verdiler ki. Tabii ki erkek arkadaşım Burak Sevinç.
0: Burak'ı da
1: O
0: alacağız. Bak, Burak'ı
1: evet.
0: alacağız. Berkay'ı alacağız. Annen nerede?
1: Annem kamera arkasında.
0: Ha, onu da alırız. Tamam işte.
1: Aa, müthiş. O da beni çok yüreklendirdi. Yaparsın, senin sesinin tonu güzel. Sadece kendine güven. Biraz daha açıl diye. O da sağ olsun yüreklendirdi. Böyle birlikte çalışarak beni buraya hazırladılar.
0: Çünkü provada bayağı bir tereddüt vardı.
1: Evet.
0: Ben onu şey yaptım, gördüm. Ama yapacağını tabii gördüğümüz için gayet rahattık
1: Aa,
0: biz.
1: teşekkür.
0: Sonrasında bir çalışılmışlık, bayağı bir çalışılmışlık var.
1: Evet.
0: Belli de birileri de yardım etmiş yani, yakaladın mı
1: Tabii
0: yani?
1: canım, tabii. Yani bir şeyi kafaya taktım mı onu çalışmam lazım. Yoksa beynim rahat etmiyor. Sağ olsun dediğim gibi Berkay ve Ezgi de bu konuda çok yardımcı oldular bana. Sonrasında da kendimi size emanet
0: Burak
1: ettim.
0: yardımcı oluyor mu sana?
1: Burak tabii ki yardımcı oluyor. O bu aralar biraz çalıştığı için çok görüşemedik bu süreçte, bu
0: Bu
1: hazırlık
0: evet.
1: sürecinde. Seti var, çok
0: Tabii
1: yoğun
0: tabii tahmin
1: çünkü.
0: ediyorum.
1: Ama onun desteği yeter bana.
0: Burak'ı ben çok
1: Yani
0: severim.
1: onun bana hani sen yaparsın demesi bile yeter yani.
0: Ha, ne güzel. Burak aynı zamanda benim öğrencim sayılır. Kanun çalıyor.
1: Evet.
0: Çok
1: Çok da
0: sevdiğim,
1: güzel.
0: çok tatlı bir çocuk. Seracığım, ne iyi ettin geldin. Çok teşekkür ederim. Böyle bir tatlı bir huzur verdin içimize. Çok
1: Ne
0: teşekkür
1: mutlu
0: ederim.
1: bana.
0: Saygıdeğer izleyiciler. Gördüğünüz gibi çok zarif bir konumuzla yine bir programın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. İnşallah başka projelerde de tekrar karşılaşırız ama
1: İnşallah.
0: zaten görüşeceğiz.
1: İçinde siz varsanız gözüm kapalı gelirim
0: Ah,
1: ben
0: çok teşekkür
1: artık.
0: ederim.
1: Beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür
0: Çok teşekkür
1: ediyorum.
0: ederim. Arkadaşlarım ve ekibim adına çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Efendim, saygı ve sevgiyle görüşmek üzere.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

0: Adım Yiğit Rahman Atuk, 12 yaşındayım, Ankara'da yaşıyorum. Ahsen Ordulu'yum, şu anda da Ordu'dayız. 5 yaşından beri bağlama çalıyorum.
1: Mavim, mavi şeylim, mavi, mavi şeylim, tenhada buluşalım.
0: Her yaz Ordu'ya geliriz. Burada kuzenlerimle ilgileniyorum, ablamla oynuyoruz. Gerçekten çok güzel vakitler geçirilebiliyor. Babam Akdeniz'den dudukları kesip getiriyor. İşte

0: Al bakalım bu işlemi sayın. Şimdi tonuna bakalım.
1: Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum. Konservatuara gitmek istiyorum. Çünkü benim için gerçekten çok güzel bir his.
2: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.
3: Artık demir

0: yokmuş gibi sessizce alır ya.
1: Gerçek bir müzisyen konuğum var. Bugün Bora Gencer ritmi tutacağız.
2: Gerçekten bu programa çok yakışmışsın. Sonumuzda şöyle bir durum var. Rahmetli olmuş sanatçıları anıyoruz. Herkes bir şarkıcı seçiyor kendine. Mesela Barış Manço, Kerim Tekin, Neşet Ertaş, Zeki Müren. Yani aklınıza kim gelirse tüm dünyaya seslenmek istiyorum elvedasız şarkılarla. And now, the end is near.
3: Melike ile Müziğin Ritmi yarın TRT Müzik'te.
4: Gaziantep'te sanatçıları ve dinleyicileri bir araya getiren bölgeye özgü bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep fasıllarının mirası Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcıları ile devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum Kale'de birlikte çalma şerefine nail oldum.

türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyoruz.

Türkiye'yi dinliyorum. Pazar TRT Müzik'te. Murat Göğebakan. Sevgi adamı olarak nitelenen Murat Göğebakan, 1968'de Adana'da doğdu. 1986'da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na giren Murat Göğebakan, aldığı dergah eğitiminin yanı sıra gitar dersleri de verdi. Murat Göğebakan'ın 1997'de Ben Sana Aşık Oldum albümüyle başlayan müzik yolculuğu, Sen Rahatına Bak, Tek Suçum Seni Sevmekmiş, Merhaba, Ay Yüzlüm, Yaralı, Sana Olan Aşkım Şahit, Aşıklar Yolu ve Aşkın Gözyaşları albümleriyle devam etti. 31 Temmuz 2014'te aramızdan ayrılan Murat Göğebakan, duygu yüklü şarkılarıyla ardında derin bir iz bıraktı.

Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir. Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene. Biz sende olmasak bile sen bizdesin gene. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda. Makedonya Üsküp'teyiz. Üsküp'ten merhabalar.

0: Geleneksel müziğin, Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Bugünkü rotamız Makedonya Üsküp. Ata topraklarımızdayız. Ve geleneksel musiki üzerine çalışmalar yapan çok kıymetli Elena Hanım'la birlikteyiz. Efendim programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır gerçekten güzel, önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bize bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Konserler, programlar, müzik çalışmalarınızdan.
1: Uzun zaman geleneksel müzikle başlayıp sonra başka bir müzikle bir fusion olarak çalışıyorum ama genellikle geleneksel müzikle uğraşıyorum. Sadece Makedonya toprağımdan değil, bütün Balkan ülkelerinden, özellikle Türk müziği çok severim yani. Sonra Yunan, Bosna, bilmiyorum ya, bütün bölgeden müzik söylüyorum ve aynı zamanda araştırmacıyım, hem belgesel şekilde olarak bu araştırmaya getiriyorum.
0: Akademik tarafımız da var yani.
1: Evet, yani sadece bir şarkı bulup da söyleyip değil yani. Onun tam derine girmemiz lazım. Yani
0: hikayesi nasıl yazılmış, hangi olaylardan olmuş?
1: Köklere daha derin ve derin yani. Evet. Bir deniz, büyük bir deniz var aslında.
0: Evet, evet.
1: Büyük bir macera yaşamak. Onun için bir çok kıymetli, ben çok mutluyum çünkü bayağı insanlarla tanışıyorum. Yaşlılarda, onlardan böyle şey mübadele eden yaşlılarla konuşurken çok zevk alıyorum. Aynı zamanda benim büyük bir hayatımdan parça yani, bir onları bana destek, hayatım destek gibi, evet, hissediyorum. Yani büyük bir aile gibi
0: eserler
1: hissediyorum.
0: Eserlerde alıyor musunuz onlardan? Mesela
1: çok,
0: Türkiye'de biliyorsunuz,
1: evet,
0: derleme deriz biz.
1: Derleme
0: sanatkarlar. Ustalarımız köylere gider, kasabalara gider. Oralarda okunan türküleri kazandırırlar bizim müziğimize. Siz de öyle yapıyor musunuz?
1: Yapıyorum. Özellikle Türkiye'de, bütün Türkiye'de çok araştırma yaptım.
0: Evet.
1: Şimdi Makedonya bölgesinde Yörüklerle yeni bir albüm çıkacak benim. Yaptığım
0: Yörüklerle. Evet. Balkan müziğinde katılır mısınız bilmiyorum. Ben şunu çok hissediyorum. Yani böyle bir hüzünlü, duygusal bir şarkı bile söylesek içinde bir coşku mutlaka var.
1: Evet.
0: Yani Balkanlar demek coşku demek aynı zamanda, öyle değil mi? Ne dersiniz?
1: Coşku. Hüzünlü coşku diyebilirim.
0: Hüzünlü coşku. Evet, çok enteresan oldu. Yani benim çok ilgimi çekmiştir. Kederli, yani bizim üzüleceğimiz bir şarkıda bile içinde mutlaka bir coşku görürsünüz, yaşarsınız,
1: evet,
0: bunu.
1: Evet.
0: Peki güzel bir eser daha rica etsek sizden. Birinci eserimiz çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür
0: ederim. Değerli sanatkar arkadaşlarımız, zaten Balkanların müzisyenleri hiç konuşmaya gerek yok. Muhteşem.
1: Evet.
0: Yani bir kere hiç bilmedikleri bir şarkıyı bile hemen sizinle beraber bir provada çalabilirler. Hangi eserimiz var sırada?
1: Şimdi sırada Oro diye bir eser. Onun gerçek ismi Koga Kiodishmo Mezavoda.
0: Evet.
1: Makedon sözlerine. Ve aynı zamanda bir Sefart Yahudilerden sözleri Ladino dilde söylüyorum. Evet. Bir karışık şarkı oluyor. Evet.
0: Makedonya bölgesine ait değil mi şarkınız?
1: Evet.
0: Peki buyurun.

0: Elena Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce sohbetini yapmıştık. İşte duygusal şarkılarda bile bir coşku var diye. Eğer yanılmıyorsam sizde bir düğün şarkısı, aslında düğün bahseden bir eser okudunuz. Dinlediğimizde çok duygusal bir şarkı ama düğün bahsediyor, öyle değil mi?
1: Yani aslında iki hikaye var.
0: Evet.
1: Çünkü hem Sefarad'dan, Marokko'dan
0: Evet.
1: kaynak var. Onun düğün şarkısı aslında
0: Evet.
1: Scalerica de Oro gerçek
0: Evet.
1: şarkı ve o anlatıyor bir merdiven, altından merdiven ve
0: Evet.
1: yeni bir gelin geçer o merdivende.
0: Evet.
1: Ve bildiğimiz gibi düğün hem hüzünlü hem neşeli
0: Evet.
1: bir
0: Yani
1: duygu var.
0: gelin evden
1: Dediğin
0: ayrılırken üzünlü olur ya biraz, herhalde onu anlatıyor
1: ve
0: galiba.
1: doğru,
0: Evet.
1: evet, yani yeni gelin çıkacak o altın merdivenden ve diğer hikaye Makedon
0: Evet.
1: türküsü, Ege bölgesinden, Selanik bölgesinden.
0: Evet.
1: O da şey anlatıyor, delikanlı kıza diyor, ne zaman gideceksin su almaya, beni de çağır, ben seni yardım edeceğim, su beni
0: Evet. Centilmen
1: taşınacağım.
0: bir delikanlı yani.
1: Ve evet, öyle bir şey
0: Evet.
1: yani.
0: Gerçekten hangi türküyü dinlesek, işte Balkanlardan bir eser okudunuz. Düğünü anlatıyor, aşkı anlatıyor, sevgiyi anlatıyor. Aynı şekilde bizim Neşet Ertaş üstadımız, efendim, aşkı nasıl güzel anlatıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla derken. Aslında o kadar güzel bir dil var ki, farklı farklı dillerde de söylense duygu aynı.
1: Evet.
0: Yani dinlediğinizde değil mi, o duyguyu alıyorsunuz. İşte o yüzden biz de ekibimizle birlikte bu geleneksel müziğin peşine düştük. İşte bu duyguyu, bu sevgiyi yüzyıllara, bin yıllara sari, yani devam eden, hiç eskimeden. Mesela bir eski şarkı diyoruz, geleneksel müzik diyoruz. Bin kere söylemişizdir. Ben mesela 2000-3000 kere söylediğim türküler var ama sıkılmadan söylerseniz insanlar da sıkılmadan dinler. O yüzden var olsun geleneksel musikimiz, müziğimiz diyoruz. Peki
1: En önemli o duyguyu getirmek tekrar ve tekrar. O
0: Evet.
1: duygusuz
0: Çünkü
1: kalmamasını.
0: saf, gerçek
1: Evet.
0: duygular işlendiği için
1: Evet.
0: hem sözlere hem müziğe, işte yüzyıllar geçse de eskimiyor, öyle değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Peki bir iki eserde ben seslendirsem olur mu acaba?
1: Tabii ki.
0: Rumeli
1: Seve seve.
0: bölgesine ait, yine güzel, bizim sizin de çok iyi bildiğinize inandığım iki eseri arka arkaya inşallah okuyacağız potpourri şeklinde.
1: Benim sevdiğim
0: Evet.
1: türkü
0: Evet.
1: okuyacaksınız.
0: Evet.

Üsküp'te bize anlatan, bize ait şarkılar, türküler söyledik. Geleneksel müziğin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Müzikle kalın, hoşça kalın. Tütün.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi gel.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Elimizden Obamızdan adlı yapımla 1984 yılına dönüyoruz. İyi seyirler.
1: Her sevgi bir düğüm atmış koluna. Dokundukça inler, yarası vardır. Irak gönüllerin uçurumuna eskiden bir köprü kurası vardır.
0: İlk bölümü 1984'ün Nisan'ında izleyiciyle buluşan Elimizden Obamızdan 12 bölümlük bir seri. Farklı yörelerden türkülerin seslendirildiği program, özenli içeriği ve çok özel icralarıyla türkü severlerin hala hafızalarında, anılarında. Hadi o zaman bu türkülü yolculuğa bir de günümüz penceresinden bakalım.
1: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Çamlı bellerden, kekik ve reyhan kokan yaylalardan, kınalı kekliklerin kanat çırptığı ovalardan, köyden, bucaktan, yayladan, telden, duvaktan, nakış nakış sevdalardan. Özetle, elimizden, obamızdan, aydınlık yüzlü Anadolu'muzdan söz açıp ses getiren yeni bir müzik programıyla karşınızdayız. Amacımız, tarih boyunca bizi tanıtan türkülerimizi ve onların etrafında gelişen kültür değerlerimizi sizlere aktarabilmek. Bu programımızda müzik zevkimize temel olan ses dizisini gönlümüze nakşeden ninnilerimizle başlamak istiyoruz. Uykusuz sancılı gecelerimizin avutucusu, tatlı hatırası ninniler. Annemizin içli sesiyle gönlümüze yerleşen, üstüne bir müzik kültürünü bina ettiğimiz ninniler.
2: Gönül deryar diyarı,
0: yaşı el verenler Meral Naiman'ın sunduğu bu türkü dolu programı hatırladı bile. Benim hatırlamam mümkün değil diyen genç izleyicilerimize de biz anlatalım. Programda türküler söyleniyor. Hem de her yöreden. Hepsi tanıdık, hepsi yürekten, hepsi samimi. Canan Başkaya'nın seslendirdiği bu ninni de işte bu ezgili hazinelerden biri.

Ninniler halk kültürümüzün ezgili unsurları. Bebekleri uyutmak için söylenen bu şiirsel metinler, yöresinin müzikal özelliklerini de barındırıyor.

0: en yalın şekliyle icra edilmiş bir ninni sunduk sizlere. Sayın seyircilerimiz, müziğimiz çalınıp söylendiği yer, zaman ve konu bakımından değişik özellikler arz eder. Konu ne olursa olsun, bir müzik parçasının icrası ne kadar iyi olursa o kadar zevkle dinleneceği açıktır. Biz bu yüzden istedik ki müziğimizdeki ses zenginliğini mevcut imkanlarımızı kullanarak sergileyebilelim. Bu amaçla da bir halk sazları topluluğu ve bir koro oluşturduk. Topluluğu bu nitelikleriyle hazırlayıp yöneten Sayın Mehmet Özbek'ten şimdi çalışmanın biçim ve gerekçelerini öğrenelim. Evet Sayın Özbek, sizi dinliyoruz.
1: Efendim, çevremize baktığımızda günümüzde sanatın her dalında daha etkin olabilmek için çeşitli arayışların var olduğu ve bu sanat dallarının bu arayış içinde olduğunu görüyoruz. Halk müziğimizde ise aslında geleneğinde var olan bir takım zenginliklerin henüz daha uygulama safhasına, profesyonel uygulama safhasına konulmadığını da görüyoruz.
0: Evet.
1: Biz bu gerçekten hareket ederek bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük ve bu topluluğa bir icra biçimi verdik. Şimdi ilk hareket kaynağımız aslında geleneğinde var olan güzelliklerden hareket etmektir. Bu güzellikler nelerdir? Onları kısaca söyleyeyim. Biri çalgı zenginliklerimiz. Bunlar kemençenin, çifte tulumun, bağlamanın ve çifte çalgısının bünyesinde var olan zenginlikler.
0: Evet.
1: İkincisi, halk müziğimizin icra biçiminde var olan zenginlikler. Bunlar repertuar açısından olduğu gibi uzun havalar, kırık havalar. Bunları peş peşe bağladığımızda heyecan uyandırıcı bir kompozisyon meydana gelir bilindiği gibi. Bunları canlı bir biçimde ortaya koymak da amacımız.
0: Açıklamaları için Sayın Mehmet Özbey'e teşekkür ediyor ve yapılan çalışmanın örneğini hep

Elimizden obamızdan öyle zengin bir repertuara sahip ki izleyiciler ezgilere tutunup dolaşıyor Anadolu'yu, Rumeli'yi, Kerkük'ü. Kısacası türkülerin yakıldığı, türkülerin söylendiği tüm diyarları. Programda Azeri türküler de var, zeybekler, beyişler ve uzun havalar da. Türküler yöre yöre, ezgi ezgi bu programda.

0: Sayın seyirciler, Konya'da oturak alemi, Elazığ'da kürsübaşı, Urfa'da sıra gezmesi, Çankırı'da yaran sohbetleri gibi yurdumuzun her yerinde değişik adlarla kurulan musiki meclisleri halk müziğinin yeşerip geliştiği ortamlardır. Değişen şartlar çeşitli yörelerin insanlarını büyük şehirlerde bir araya getirdi. Geldikleri yerlerdeki geleneklerini buralarda sürdürmeye çalışan insanlar artık karma meclisler kurmaya başladılar. Ayrı ayrı yerlerde çalınan bağlama, ut, klarnet gibi sazlarda bu ortamlarda tanışıp kaynaşmaya başladılar.
1: İki bülbül figan eder bir güle, layık mıdır ben ağlayam el güle? Düşman eli değmeyecek bu güle, varam gidem ben gülümü derem yar. Klarnet eğin ala gözlüsünü hazin hazin vururken bize şunu düşündürüyor. Kültür tarihini yaratma ve yayma çabası içinde olan halkımızın duygulanması için çok defa zamanımızda var olan geleneklerin etkisi yetişmemektedir. O bakımdan geçmiş kuşakların da zaman zaman nasıl yaşadıklarını ve hayatı nasıl gördüklerini de bilmemiz ve tanımamız gerekmektedir. Türküleriyle, oyunlarıyla, müziğiyle kültürünü yaratan halkımızın işte zaman zaman böyle çalgılarda söz söz sesi ve perde perde de sazı inler gider.

Abdurrahman Kızılay. O da yöresinin sesi. Kerkük türkülerinin usta icracısı. Onun duyguları udunun tellerinde, perdelerinde dile gelecek. Türküleri hoyratları tanıdık bir dost selamına dönüşüp anıların müzikli köşesine yerleşecek. Dedik ya, burada çalgılar farklı, ezgiler farklı, gönüller bir.

Elimizden, obamızdan işte böyle eşsiz anları belleklere kaydeden bir program. Bu dünyadan göçüp giden nice usta bu programdaki görüntüleriyle, sesleriyle hep varlar, yaşıyorlar. Onlardan biri de Neşet Ertaş'ın ustam dediği babası Muharrem Ertaş.

Okuduğu Bozlak'tan bir bölüm dinlediğiniz Kırşehirli sanatçı Muharrem Ertaş'ı programımızın bu bölümünde tanıtacağız. Bundan sonraki programlarımızda da kendi yöresini en iyi temsil eden, Türk halk müziği repertuvarına kaynaklık etmiş ustalardan her birini bu bölüme konuk edeceğiz. Muharrem Ertaş repertuvarımıza sayısız türkü kazandırmış, özellikle de bozlakları ile tanınan bir sanatçı. Kendi ifadesiyle 73 yaşındaki Muharrem Ertaş, Kırşehir'in Bağlarbaşı Mahallesi Ustalar Sokak'taki tek odalı evinde eşi ve çocukları ile hayatını sürdürmeye çalışıyor. Zengin ve geniş iç dünyasını dar bir odanın içinde sanat çevrelerinin ilgisini bekleyerek yaşatmaya çalışıyor. Biz kendisini evinde ziyaret ettik. Üstad, bunca yıl yaşadın, ne bildin, ne gördün diye soracak olduk. Evlat, ben sazımla birlik konuşmaya alışkınım. Durun size anlatayım dedi, aldı sazı eline.

İşte geldim, işte gittim. Yaz çiçeği gibi bittim. Şu dünyada neler ettim. Ömürcüğüm geldi, geçti. Diyor ya Muharrem Usta, geçip giden, geçip gidecek nice ömrün feryadıdır bu. Türkü ve bozlakların yanık, çok güçlü sesiydi. 1984 yılında ömrünü sessizce bitirdiğinde 71 yaşındaydı. Sazı sustu, sesi sustu ama bozlakları, türküleri hiç susmadı. Muharrem Ertaş, abdallık geleneğinin en önemli temsilcilerinden. Bozkır'ın sazına, sesine pusula olan bir büyük usta.

0: Sayın seyirciler, Çamlıbeller'den, kekik ve reyhan kokan yaylalardan, kınalı kekliklerin kanat çırptığı ovalardan, köyden, kentten, bucaktan söz açıp ses getiren bir programla karşınızdayız diyerek başlamıştık dizimize. Amacımız türkülerimiz ve onların etrafında gelişen kültür değerlerimizi sizlere aktarmak demiştik. Birlikte olduğumuz sürede amacımıza ulaşabildiysek ne mutlu bize. Dizimizin bu son programında günlerinizin türkülerimiz kadar güzel, türkülerimiz kadar anlamlı, türkülerimiz kadar sevgi dolu geçmesini diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Huşeng Azeroğlu, onu ve bolca getirdiği selamları hatırladınız mı? Genç izleyicilerimizin de bu uzak diyarlardan gelen selamlara yürekleri ısınsın istedik. Huşeng Azeroğlu, 1938'de İran'ın Anzali şehrinde doğmuş. İlk gençlik yıllarından itibaren müzikle ilgilenmiş, filmlerde rol almış. 1979'da İstanbul'a yerleşen sanatçıyı işte bu eserle tanıdı geniş kitleler. 2019'da vefat eden Azeroğlu, 80'li yıllar boyunca TRT aracılığıyla konuk oldu evlere.

0: yaşıl başlı son ayalardan hey.
1: İyi ki türküler, iyi ki türkülere emek verenler ve iyi ki TRT arşivinde böyle kıymetli programlar var. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

Oluşardan oklar atılır, gelir sineme batılır. Aşıklar canı satılır Oluşar'ın bazaresinde. Şar dedikleri gönüldür, ne alimdür ne cahildir. Aşıklar kanı sebildir Oluşar'ın kenaresinde. Bu sözümü Arif anlar, cahiller bilmeyip tanlar. Hacı Bayram kendi banlar Oluşar'ın minaresinde.

Gaziantep'te sanatçıları ve dinleyicileri bir araya getiren bölgeye özgü bir müzik eğlencesi türü vardır. Gaziantep fasıllarının mirası, Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcılarıyla devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum kaleleri birlikte çalma şerefine nail oldum.

Türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyoruz.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi gel.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

0: deli günü.
1: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

Merhaba sevgili izleyiciler. TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programına hoş geldiniz. Bu hafta da geçen hafta olduğu gibi kadim şairlerle çıktığımız yolculuğa Niyazi Mısri ile devam ediyoruz. Bölüm başında Niyazi Mısri'nin gazeline yapmış olduğumuz bir besteyi seslendirdik. Ey çarhı dün, nettim sana, hiç vermedin rahat bana. Şimdi sözü yine şiire bırakacağız. Milat Salmani hocamız Niyazi Mısri'ye ait bir şiir seslendirecek. Buyurun sayın hocam.

Aldın mı gönül hüsnüyle yekta haberin sen? Duydun mu hemol Yusuf-ı Ziba haberin sen? Yakub veş, ol didelerin görmez olunca, ağladı mı ta sorsan o bina haberin sen? Yusuf yoluna ağlayan ancak deme Yakub. İşittin anı, n'oldu Züleyha haberin sen? Kaysı nice yıl ağlatıp inletmedi mi aşk? Alsan nola bir doğruca Leyla haberin sen? Dağlar dahi dayanmaz onun yüzüne karşı. Alimlere sor, Tur ile Musa haberin sen. Her kanda anın zerreyi hüsnün göresin, sor. Ola duyasın, hasret ile ta haberin sen. Sular gibi yüzün yere sür, kalma yolundan. Alçakta alırsın, yürü derya haberin sen. Alemde nice yüz bin olur aşka giriftar. Gel sorma o mecnunlara dana haberin sen. Bülbüllere sorma, yürü var haleti aşkı. Pervaneden al gizlice tenha haberin sen. Tevhidi sanır, la ile isbat-ı vücudu. Sorma güzelim onlara illa haberin sen. Lahut ile nasutu gönül anladın ise, Mısri ana sor, Kaf ile anka haberin sen.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Yusuf kıssasını da konu edinen bu şiir için Milas Salmani hocama çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz de müzikle Niyazi Mısri'nin bizi çıkardığı yolculuğa devam edeceğiz. Eserimizin ilk mısra şu şekilde: Bakıp cemali yare, çağırırım dost dost. Buyurun sayın arkadaşlar.

Bu güzel icra için arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Şimdi sözü şiire bırakıyoruz. Milat Salmani Hocam, Niyazi Mısri'nin uzunca bir gazelini seslendirecek. Kendisine gitarıyla Emre Işık eşlik edecek. Buyurun sevgili arkadaşlar.

Gül müdür, bülbül müdür şol zar-u giryan eyleyen? Ten midir ya can mıdır hem arşı seyran eyleyen? Nar-u bad-u ab-u hakin, gel haber ver aslını. Kim buların her birini emre ferman eyleyen? Ateşin germiyetinin sırrını duyur bize. Geh hilaf üzre onu kimdir gülistan eyleyen? Yelde kimdir geh nesim o geh seba zevkin veren? Ya hışm ile nice büldanı viran eyleyen? Kimdir anı bana göster, şor sularda durmayıp ruzu şeb yüz üstüne aşk ile cevlan eyleyen? Hak ne maden, biter andan maadin geh nebat. Kimdir anı gâh hayvan, gâh insan eyleyen? Ay o gün, yıldızları kim döndürür, vergil haber? Ne sır için dönerler bunca devran eyleyen?

bir, meclisteki dostlar da bir. Badenin keyfiyetini kimdir elvan eyleyen?

Kimdir? Nedir? Kafirin küfrü dahi fasıkta isyan eyleyen. Halktan ayırmış yüzün, pinhana çekmiş

böyle pinhan eyleyen. Görse mahbubu gönül bir ihtiyar mail olur. Ehli derdü şakı kimdir zar-ı giryan eyleyen? Kim bu sırdan kimini mahrum edip cahil kılan? Kimini mahrem edinip ehli irfan eyleyen? Vahdet ehli cümlede bir yüzü seyran ettiler. Lik görmez ol yüzü kesrette tuğyan eyleyen. Ey Niyazi,

Kainatın içinde var olan derin sırları anlatan bir şiirdi. İçinde anasır-ı erba, yani dört ana unsur, ateş, toprak, hava ve sudan, onun dışında kesretten vahdete, yani bir olan Allah'a, bütün yaratılmışların bağlı olduğunu gösteren sözlere kadar çok geniş bir alanda bilgiler veren çok sanatlı bir şiirdi bu şiir. Bu şiiri okuduğunuz için çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Niyazi Mısri olmak üzere pek çok şairimiz aslında hayatın içindeki gizli sırlardan ve hayatta var olan her nesnenin ve her canlının birbirlerine gizli bağlarla bağlı olduğundan bahsetmektedir. Biz de hem şiirlerde hem de bestelediğimiz şarkılarda hayatın içindeki bu gizli sırrın ve bu bağın izlerini arıyoruz. Sanat yapmak belki de bu bağları hissetmek ve o bağlarla diğer ruhlardan gelen duyguları yansıtmak olsa gerek. Şimdi Niyazi Mısri'nin yine aynı minvalde sözlerle kaleme aldığı bir şiirine benim yaptığım bir besteyi dinleyeceğiz. Ben sanırdım alem içre hiç bana yer kalmadı. Bu eseri çalmadan evvel TRT Müzik kanalında yayınlanan Kudema programını izlediğiniz ve kadim şairlerimiz rehberliğinde yaptığımız mana yolculuğuna bizimle çıktığınız için tekraren teşekkür ediyoruz. Hoşça kalınız. Buyurunuz sevgili dostlar.

Allah dünyayı sadece senin için değil, tüm canlılar için var etti. O canlılar için de

sana ayrı bir önem verdi. Seni özel nimetlerle donattı ve seni sorumlu kıldı. Bu bilinçle toprağı, suyu, havayı, bitkiyi, hayvanı, ormanı, doğayı ve çevreyi korumalısın. Unutma, yaşamak için bunlara muhtaçsın. Hepsi sana emanet, gelecek nesiller adına emaneti gözet. Doğanın dengesini bozma, hayatları karartma. Artık demir ağ

0: kapısı yokmuş gibi sessizce alır yol.
1: Gerçek bir müzisyen konuğum var. Bugün Bora Gencer ritmi tutacağız.
2: Gerçekten bu programa çok yakışmışsın. Sonumuzda şöyle bir durum var. Rahmetli olmuş sanatçıları anıyoruz. Herkes bir şarkıcı seçiyor kendine. Mesela Barış Manço, Kerim Tekin, Neşet Ertaş, Zeki Müren. Kim, yani aklınıza kim gelirse tüm dünyaya seslenmek istiyorum elvedasız şarkılarla. And now, the end is near.
3: And so I face the final... Melike ile müziğin ritmi yarın TRT Müzik'te. My friend.

Dünya ahiret dengesi üzere yaşamak, yani yarın ölecekmiş gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak üzere donatıldık. Efendimiz de şöyle buyurdu: dünya ahiretin tarlasıdır. Bu demektir ki insan bu yönüyle burada ektiklerini ahirette biçecektir. Peki usulünce ekilmeyen, vaktinde ilgilenilmeyen hangi ekin yeşereceği mevsimde kendiliğinden zuhura gelmiştir? Bizler bu dünya mevsiminde henüz tarlamıza talan vurmamışken esas yurdumuzda yetişecek ümidinde olduğumuz ekinleri ekelim. Şevkle, gayretle, ümitle ekelim. Zira bizi fanilik yurdunda ebedi hakikati taşıyacak olan sır kulluktur. Kulluğu bütün ömür öykümüze sığdırmalıyız ki hem bu dünyada hem de ahirette itibarımız olsun ve selam. Efendim, semavi hisler başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok kıymetli Murat Eroğlu. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, şeref.
0: Ağzınıza sağlık öncelikle.
1: Eyvallah.
0: Bu eser sizinle böyle bütünleşmiş bir havası var diyebilir miyiz hocam?
1: Eyvallah. Son albümde okumuştuk. Sevgili Barış kardeşimizin bir eseri. Güzeldi, bizimle beraber devam ediyor.
0: Evet, sizin çok sesinizden şükür. Ayrı bir güzel oluyor bu eser.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Hocam sohbetimizi şöyle açalım istiyorum. Bugün biraz nezaket konusu üstünde konuşalım. İnsani erdemlerden sadece birisi nezaket ama gönülle yapılan bir eylem malum. Merhamet ve sevgiyle dolu bir ifadenin yolu diyebiliriz nezaket için.
1: Aynen.
0: Peki Hazreti Peygamber'in nezaketi hakkında size sorsam nasıldı Efendimiz'in nezaketi, insanlara karşı hitabı nasıldı mesela hocam?
1: Eyvallah. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ diyerek en güzel örneğin bizler için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olduğunu zaten bildiriyor. Evet. Hayatımızın her anlamında örnek aldığımız Efendimiz Aleyhisselam. Bir şairimiz de şöyle diyor: gönül bağında ey aşık budur maksudi insücin, ne kimse senden incinsin ne bir kimse senden incin.
0: Evet.
1: İslam mütevazi bir nezaket istiyor. Gösterişten uzak, samimi bir nezaket istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatın her noktasında öyleydi. Örnek verecek olursak, hiç sesini yükseltmemiş mesela. Kötü bir söz duyulmamış Peygamber Efendimiz'den. Efendim, biriyle selamlaştığı zaman ondan yüzünü asla geri çevirmemiş. Sahabesiyle önce kendisi tokalaşmaya başlamış. Yetimlere karşı, eşine karşı çok merhametli, sevgi dolu, şefkatli olmuş her zaman. Ashab onun için gülmeleri kısa, suskunlukları uzundu derler. Efendimiz çok nazik, çok nezih, çok latif, çok kibar bir insandı.
0: Beni çok etkileyen bir örnek de şu hocam, siz muhakkak söyleyeceksinizdir. Biriyle sohbet ederken yüzünü çevirip değil, direkt bütün vücudunu çeviriyor.
1: Bütün vücuduyla.
0: Bu
1: tabii.
0: müthiş bir nezaket.
1: Tabii nezaketin zirvesi. Bütün vücuduyla onu dinler, o yanından ayrılmadığı sürece de ayrılmaz ve yüz çevirmezdi ondan.
0: Eyvallah.
1: Efendimiz öyle bir örnekti bizim için. İnşallah bizler de.
0: Allah bizi o güzel Efendimizin yolundan ayırmasın.
1: Amin inşallah.
0: Bir eserle devam edelim hocam.
1: Tabii ki.
0: Eyvallah.

0: Hocam ağzınıza sağlık. Vallahi çok güzel oldu.
1: Eyvallah,
0: böyle
1: teşekkürler.
0: Çok güzel bir ruhla yazılmış bir beste zaten.
1: Eser güzel.
0: Eser güzel.
1: Kıymetli
0: sizin yorumunuzda.
1: Dostlar da çok güzel icra ediyorlar.
0: Eyvallah.
1: Onların da gönlüne sağlık.
0: Buradan
1: sağ olsunlar.
0: Bestekarı Fatih Maraşlıoğlu arkadaşımıza,
1: selam olsun
0: kardeşimize çok selam olsun. Gönlüne sağlık onun da. Kıymetli hocam, İslam medeniyeti 3 temel üzerinde duruyor. Aklı seviyor.

0: selim, kalbi selim, zevk-i selim. Peki zevk-i selimden kastedilen nedir sizce?
1: Zevk-i selim en yüksek beğeni, en yüksek ve mükemmelliyetçi zevk anlamına geliyor. Olgun bir zevke sahip olmak anlamına geliyor. Yani ruhen ve bedenen bunu hem inanç noktasında hem de hayatımızın tüm alanlarında bu zevk-i selimi yaşantımıza yaymak anlamına geliyor. Ki bir büyük medeniyetin mirasçılarıyız biz.
0: Eyvallah.
1: Mimar Sinan gibi çok büyük bir zevk-i selim bir adam yaratmış ya. Bizim medeniyetimiz.
0: Aynen.
1: Efendim Fatihler gibi, Kanuniler gibi zevk-i selim padişahlar yaratmış. İşte İstanbul'un...
0: Musikimizde de var değil mi hocam?
1: Tabii ki. Sanatta, mimaride, evet. Musikide her yerde bunu görmek mümkündür. Yani ülkemizin neresine bakarsanız bu zevk-i selim insanların o şaheserlerini görmek mümkündür.
0: Bir tanesini de icat edelim mi hemen?
1: Tabii ki.
0: Eyvallah.
1: Tabii ki.
0: Buyurunuz.

0: Allah Allah hocam, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Çok güzel oldu.
1: Şükrancım.
0: Çok teşekkür ederiz. Kıymetli hocam, bir Kur'an-ı Kerim hafızı olduğunuzu da biliyorum.
1: Elhamdülillah.
0: İsteriz ki böyle gönlümüz şenlensin, ruhumuz rahatlasın ayetlerle.
1: Tabii
0: ki. Bize lütfeder misiniz?
1: Tabii ki. Ne demek ya?
0: Eyvallah.
1: İbrahim suresinden birkaç ayet okuyayım inşallah.
0: Eyvallah.

0: Sadakallahul
1: azim. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
0: Var olsun.
1: Bizi mest ettiniz. Allah sizden razı olsun.
0: Eyvallah. Cümlemizden inşallah.
1: Programımızın da sonuna doğru geldik artık. Ve kapanış yapmadan evvel son

0: duygu ve düşüncelerinizi de alıp öyle kapanışa geçelim isterim.
1: Güzel şeyler çabuk bitiyor.
0: Eyvallah.
1: Çok kaliteli, çok nezih bir program. Eyvallah. Burada olmaktan son derece mutluydum. Eyvallah. İzleyeni bol olsun inşallah.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Güzellikler diliyorum tüm izleyenlerimize.
0: Biz de size çok teşekkür ediyoruz
1: çok
0: hocam.
1: Çok sağ olun.
0: Ağzınıza, gönlünüze sağ olun. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz ayetini mutlaka görmüş, okumuş, düşünmüş, tefekkür etmişsinizdir. Dikkat edilirse her nefis ölecektir denmemiş, ölümü tadacaktır buyurulmuştur. Zira ölüm bir son değil, bir başlangıçtır. Gerçeğe doğmaktır ölüm. Gurbetin hakkını kullukla vermiş olanlar için memlekete dönüş müjdesidir. Hazreti Mevlana düğün gecesidir diyor. Hangi düğün, hangi vuslat yarsız olabilir? Ölümümüzü düğün gecesi kılacak olan hiç şüphesiz tek gerçek sevgiliyi bilmek, onu bulmak, çokça anmak, ona giderken de o hal üzere yolunda olmaktır. Onun dilediği hal üzere yolunda olmaktır. Dünya ve ahiret akıbetimiz hayır olsun. Efendim, gitme vaktimiz geldi. Haftaya yine biz burada olacağız. Sizleri bekliyor olacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve kaybolmuş. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi.

su azizdir, berekettir. Arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi

besler herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

0: deli günü.
1: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
2: Murat Göğebakan. Sevgi adamı olarak nitelenen Murat Göğebakan, 1968'de Adana'da doğdu. 1986'da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na giren Murat Göğebakan, aldığı dergah eğitiminin yanı sıra gitar dersleri de verdi. Murat Göğebakan'ın 1997'de Ben Sana Aşık Oldum albümüyle başlayan müzik yolculuğu, Sen Rahatına Bak, Tek Suçum Seni Sevmekmiş, Merhaba, Ay Yüzlüm, Yaralı, Sana Olan Aşkım Şahit, Aşıklar Yolu ve Aşkın Gözyaşları albümleriyle devam etti. 31 Temmuz 2014'te aramızdan ayrılan Murat Göğebakan, duygu yüklü şarkılarıyla ardında derin bir iz bıraktı.

Ben Tolga Burak, 27 yaşındayım. Ortalama bir 15 senedir falan sokak müziği yapıyorum. İlk sokak müziğine çıktığımda aslında daha küçük yaşlardaydım. Sonrasında lisede bir arkadaşımın gazlamasıyla beraber Maltepe Altgeçit'te başladım. Şimdi de Devlet Demiryolları'nın verdiği izinle beraber Marmaray'da devam ettiriyorum sokak müziği hayatımı.

Ben sokak müziğine lisede başladım. Ve o günden beri de hala sokakta çalıyorum. 9 tane şarkı yayınladım dijital platformlarda. Bir 9 tane daha yayınlayacağız yakın bir zamanda. Ama şunu biliyorum ki ben hala sokak müzisyeniyim. Ve sokakta çaldıkça da keyif alıyorum. Yani bu benim hayat mottom gibi bir şey. Hem öğreniyorum hem öğretiyorum. Çok keyifli bir şey. Bir günde sokakta ortalama olarak 6-7 saat, hatta bazen 12 saate yakın şarkı söylediğim oluyor.

kanalım işte ben. 3 yıldır beraberiz biz. Ya benim başta normal tek başıma çıkıyordum. Arkadaşın gazıyla aynı şekilde Tolga abi gibi. Ondan sonra Tolga abiyle çalıştım. Ve o zaten bana öğretti her şeyi, geliştim vesaire. Yani Tolga abi sayesinde aslında varım. Ya o yüzden beraber yapıyoruz sürekli. Müziğe başlama aslında hep dinliyordum vesaire. Her şey benim için terapiydi, müzikle ilgili her şey. Ondan sonra arkadaş bir sokak müziği yapalım dedi. O ne diye başladı hatta benim için. Ondan sonra başladık. Ya ben sadece söylüyordum. Sonra ritim kulağı falan olduğunu fark edince işte kafanı aldım ve öyle başladım.

insanlar benim etrafıma toplanıp beni dinledikleri zaman ben orada değilim o sırada. Yani onlar gibi ben de oradayım aslında. Ben de kendimi izliyorum. Tabii bu birazcık yanlış da karşılanıyor sanat camiasında ama insanın kendisini dinlemesi çok daha önemli bir şey. Çünkü ne yaptığınızı da denetleyip kontrol etmek zorundasınız.

Evde çaldığım zamanlarda mesela kendimi fazla geliştiremediğimi hissettim. Ve arkadaşım da zaten o zamanlarda hani öğrenci olduğumuz için paraya ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı sürekli çağırıyordu beni gelin diye. Gitmeye başladım ve zamanla orada benden daha iyi olan müzisyenleri gördükçe, onlardan bir şeyler öğrendikçe, yani ilerlediğimi hissettiğim için ve bundan keyif aldığım için de bu işi yapıyorum.

En büyük hayalim aslında böyle hani çok ünlü olayım, aman çok paralar kazanayım gibi bir hayalim yok benim. Ben bunu daha önce Emre Yücelen'le de sohbet ettiğimizde de söylemiştim. Çok büyük bir hayalim yok. Sadece müzikten paramı kazanayım yeterli. Ama ne istiyorum? Benden sonra gelecek olanlara hoş sedamı bırakmak, kayıt altında tutmak. Bunları yapmak istiyorum. Beni desteklemek için de bol bol dinleyebilirsiniz.

Sokağa çıktığım zaman da genellikle moralimin bozuk olmamasına dikkat ediyorum. Ama eğer ki moralim bozuksa bunu dinleyiciye, yani beni dinleyen insanlara yansıtmamaya çalışıyorum. Sahilde falan yapıyorum. O denizin kokusu, denizin sesi beni biraz rahatlatıyor ama asıl işte beni dinleyenleri gördükten sonra daha iyi hissediyorum. Daha rahat oluyorum. Nasıl?

Biz Maltepe Beşçeşmeler alt geçidinde çalıyorduk. O zaman da bu yeni demir yolları yapılmamıştı, eski alt geçitte. Orada Bahar diye bir arkadaşım vardı. Bir akşam beni aradı. Ya dedi, bir kız geldi dedi. Böyle çok tatlı bir sesi var falan. Çok inanılmaz şeyler yapıyor. Yaşı da küçükmüş. Biz görünce öyle o yaşta olduğuna inanmadık falan. Bir gün öyle alt geçitte çalarken annesiyle beraber merdivenden aşağı Aylin Atik geldi böyle. Ha, merhaba dedi. Bir şarkı söyleyebilir miyiz falan. Sonra öyle bir tanıştık. Bir süre o da bizimle beraber alt geçitte çaldı. Kendisi ayrı da çaldı, söyledi. Bir an için...

0: Adım Yiğit Rahman Atuk. 12 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Ahsen Ordulu'yum. Şu anda da Ordu'dayız. 5 yaşından beri bağlama çalıyorum.
1: Mavim, mavi şeylim, mavi, mavi şeylim tenhada buluşur.
0: Her yaz Ordu'ya geliriz. Burada kuzenlerimle ilgileniyorum. Ablamla oynuyoruz. Gerçekten çok güzel vakitler geçirilebiliyor. Babam Akdeniz'den dudukları kesip getiriyor, işliyor.
2: Al bakalım bu işlemi sayın. Şimdi tonuna bakalım.
0: Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum. Konservatuara gitmek istiyorum. Çünkü benim için gerçekten çok güzel bir his.
3: Tatlı Notalar yarın TRT Müzik'te.
4: Artık demir ağ.

0: kokusu yokmuş gibi sessizce alır yol.
1: Gerçek bir müzisyen konuğum var. Bugün Bora Gencer ritmi tutacağız.
2: Gerçekten bu programa çok yakışmışsın. Sonumuzda şöyle bir durum var. Rahmetli olmuş sanatçıları anıyoruz. Herkes bir şarkıcı seçiyor kendine. Mesela Barış Manço, Kerim Tekin, Neşet Ertaş, Zeki Müren. Kim, yani aklınıza kim gelirse tüm dünyaya seslenmek istiyorum elvedasız şarkılarla. And now the end is near
3: and so I face the final. Melike ile müziğin ritmi yarın TRT Müzik'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş.

suyum, havam ve besinlerimle tüm canlıların yaşam yeri ve kaynağıyım. Benim sağlığım, suyum, havanın ve sizlerin sağlığıdır. Sağlıklı ürünler için temiz suya ve doğal besinlere ihtiyaç duyarım. İhtiyacım olan gübreyi uygun miktarda ve zamanında vermenizi isterim. Böylece bitkilerinizi besler, sularınızı korurum. Gübreyi doğru kullan, bitkine besin olsun, suyun temiz kalsın.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

Doğudan Sesler programımız ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız. Efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Doğudan Sesler'de birbirinden kıymetli, değerli iki değerli konuğumuz var efendim. İlk konuğumuz TRT Kültür ve Turizm Bakanlığı, özür diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu seslerinden, sanatçılarından kıymetli kardeşim. O güzel alkışlarınız onun için olsun. Neşe Demir efendim. Alkışlarınızla.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Alkışlarınız Neşe Demir için olsun efendim. Çok teşekkürler. Sesine soluna sağlık Neşe.
0: Ben teşekkür ederim. Hoş geldin. Tuncay abicim, hoş
1: bulduk.
0: Sefa
1: geldin. Sefalar getirdin cancağızım.
0: Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana.
1: Erzurum'a daha önce gelmiş miydin?
0: Çok güzel. Erzurum'a daha önce birkaç kez geldim.
1: Ha, bu ilk değil yani.
0: Evet, geçen kışta hatta birlikteydik kıymetli arkadaşlarımızla. Yeni değil. Hemşeri de sayılırız. Ben Ardahanlıyım. Yakınız. Buradan da Ardahan'a da selam olsun. Kars Ardahan'a. Anadolu'nun dört bir yanından bizleri izleyen herkese selamlar, sevgiler olsun. Sizler de hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederiz. Seni hemen yerine alalım.
0: Teşekkür ederim.
1: Kıymetli konuklar, değerli izleyenler. Şimdiki konuğumuz bir büyüğümüz, bir ustamız. Yıllar yılı o duruşu ile Türk halk müziğine hem bir kaynak kişi olarak hem bir derlemeci olarak kazandırdığı eserlerin yanı sıra çok uzun yıllardır yetiştirdiği talebelerle bu kültüre, bu musikiye hizmet etmiş. Daha sayamayacağım, daha o kadar çok şey var ki şimdi kendisinden dinlemek çok daha yerinde ve çok daha doğru olacak efendim. Bir ustamızı, bir ağabeyimizi, bir babamızı diyelim, öyle söyleyelim. Emmimizi Erzurum tabiriyle onu ağırlıyoruz efendim. O güzel alkışlarınız İhsan Öztürk için olsun. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Hocam bizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Efendime söyleyeyim. Yalnız koymadınız. Yıllardır hem derlediğiniz

0: Hem notaya aldığınız, kaynak kişilik ettiğiniz eserleri biz her zaman keyifle okuyorduk. Bugün o keyif öyle olacak ki sizden dinleyeceğiz. Birlikte okumaya
1: Birlikte
0: çalışacağız.
1: Okuyacağız tabii ki.
0: Geldi geçti benim ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedim. Bir kuş gibi uçtu ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedim. Alkışlarınız ise arası için efendim.

0: Ömrünüze bereket olsun hocam.
1: Çok teşekkürler.
0: Neşe, tekrar hoş geldin Cancağızım.
2: Hoş bulduk abicim.
0: Ben doğru söyledim mi? Kültür ve Turizm Bakanlığı, evet. İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı. Evet. Nasıl gidiyor çalışmalar?
2: Güzel gidiyor. Yani periyodik konserlerimiz oluyor.
0: Siz biraz da yoğun çalışıyorsunuz.
2: Yoğun çalışıyoruz, evet.
0: Yani eskiye nazaran Kültür Bakanlığı biraz daha böyle şey içerisinde, böyle daha aktif.
2: Bayağı aktifiz, öyle diyebilirim. Çalışmalarımız, konserlerimiz epeyce yoğun.
0: Kurum dışında yaptığım işler var mı? Çalışma vesaire.
2: Kendi bireysel

0: o kadar çok şey anlattınız ki aslında.
1: Evet.
0: Mevsim İçmen Usta'yla da çok oturmuşsunuz.
1: Çok sohbetlerimiz oldu. İstanbul'da Beykoz'da oturuyordu. Rahmetli Yavuz Top beni tanıştırdı. Galiba 81
0: Yavuz
1: yılı falandı.
0: Yavuz rahmet olsun.
1: Evet. Onun evine Nida Tüfekçi'yle de gittik. Ali Ekber Çiçek'le de onlarla da. Çok güzel meşkler yaptık orada.
0: Çok güzel eserler var. Çok evet, enteresan çok... eserler var. Söz evet. unsurunun dışında müzikal olarak da çok.
1: Tabii.
0: Kendine has güzellikleri barındıran çok muhteşem eserler.
1: Çok güzel eserler bıraktı. Rahmet olsun ona da.
0: Dinleyelim mi?
2: Dinleyelim tabii. Dinle Beni Nazlı Yârim diyeceğiz. Sözleri Nesim Çimen'e, müziği de oğlum Mazlum Çimen'e ait bir eser.
0: Yola revan olalım mı?
2: Olalım. Aynen.
0: Alkışlarınız. Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi hem yetiştirdiğiniz talebelerle, hem derlediğiniz türkülerle, hem notaya aldığınız eserlerle bunları

0: dışında bir de çok uzun yıllar çok önemli isimlerle de birlikte çalıştınız. Albümlere yönetmenlik yaptınız değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Yani ne tarafını anlatayım bilemiyorum ki. Kimlerle çalışmıştınız hocam?
1: Sahnede Nurettin Dadaloğlu, Aliye Akkılıç eskilerden.
0: Vay.
1: Yıldıray Çınar, İzzet Altınmeşe, Selahattin Alpay, Recep Kaymakam gibi İbrahim
0: Tatlıses. Belkıs Abla'yla da çalıştınız değil mi siz? Belkıs Abla'yla da.
1: Belkıs Akkale'yle, evet, evet.
0: Hepsine eşlik
1: hepsine
0: ettiniz.
1: Hepsine eşlik maestro. Ettim. Bir çoğunun plaklarını da yönettim.
0: Ne güzel, ne mutlu
1: hocam. Özellikle İzzet Altınmeşe'nin 90 yılına kadar okuduğu tüm plakları ben yönettiydim.
0: Siz yaptınız değil mi?
1: 90'dan sonra işte ben artık Ankara dışına çıkmayacağım dedim.
0: Dolayısıyla hani müzik yine devam, üretmek yine devam ama...
1: Tabii tabii, şimdi tabii farklı meşgaleler insanın zamanını alıyor. Dershane var, okul var, işte konservatuvarda derslere
0: gidiyor. Bugüne kadar hiç düşündünüz mü hocam? Ne kadar, kaç talebe yetiştirmişsinizdir?
1: Valla binler açtığını düşünüyorum ama hiç çetelesini tutmadım.
0: Ne güzel. Rica Cemil'le konuşuyorduk da dedi ki elinin değmediği Ankara'da hocanın belki kimse kalmamıştır, yoktur dedi. İşte
1: belki benim şansımdan çok yetenekli öğrenciler geldi bizim dershaneye. Ve uzun soluklu geldikleri için semeresini de görme şansım oldu.
0: Ne güzel.
1: Şimdi birçok profesör öğrencim var, bakıyorum profesör oldular falan.
0: Ne güzel.
1: Gurur duyuyorum.
0: İmrenilecek bir.
1: Evet.
2: Güzel değil mi? Bizlere de ne mutlu ki hocam, bugün burada sizlerle birlikteyiz.
1: Valla ben
2: onur
1: de,
2: duydum
1: ben
2: hocam,
1: de çok
2: gerçekten.
1: Sizlerle birlikte olmaktan ben de gurur duyuyorum.
0: Efendim, bizim hani yıllardır kulağınızda aşina olduğunuz, dinlerken mutlaka eşlik ettiğiniz birbirinden de güzel türküler var hocamız repertuara kazandırdı. Hocam birkaç tanesinin ismini söyler misiniz? Yine birkaç, bir ikincisini okuyacağız ama. Gam elinden benim Zülfü Siyahım var mesela.
1: Gam elinden benim Zülfü Siyahım, bir kararda durmayalım. Ayrılık hasreti kâr etti cana.
0: Oy.
1: Bir ay doğar ilk akşamdan gecede. Of.
0: Belli keserler.
1: Fırsat eldeyken bir an el kazan. Yani, bir de şansımdan belki çoğu gündeme geldi o türkülerin.
0: Ama çok güzel eserler
1: bu,
0: hocam.
1: Biraz da ben önce kendi süzgecimden geçirdikten sonra repertuar kuruna verdim çoğu eseri.
0: Yani o eserlerin kimisine siz kaynak kişilik etmişsiniz. Kimisini derlemişsiniz,
1: tabii, doğru.
0: Notayı almışsınız zaten, onu hiç söylemiyorum.
1: Evet. Şimdi tabii TRT Repertuar Kurulu ses kaydı da istediği için notayla birlikte. Bazı türküler var işte benim Şarkışla'da. Bu arada dostlar, ben Sivaslıyım, Şarkışlalıyım. Kaynak kişi rahmetli olmuş. Yani o türküyü yakan kişi. Çok doğru okuyanlara da rastlamayınca bazı türküleri kendi sesimle kaydederek kurula verdim. Bazı türküler de öyle girdi.
0: Çok güzel. Emeklerinize sağlık.
1: Teşekkür
0: ederim. Tabii Aşık Veysel tarafını hiç saymıyoruz. Ona sonra...
1: Tabii Aşık Veysel ile ilgili de epey ders çalıştım.
0: Çok notaya aldığınız eser var yine.
1: Evet.
0: Veysel Usta'yla
1: bir de
0: ilgili.
1: İşte Kültür Bakanlığı yayınlarından çıktı geçen yıl. 90 küsür türkü.
0: 90 küsür.
1: Evet. Aşık Veysel'den yazdım.
0: Oy hocam. Hem Veysel Usta'yı yad edelim.
1: Olur tabii.
0: Lütfederseniz. Ben bir uzamayı okumaya çalışayım.
1: Siz
0: eşlik ederseniz ben sizi yoldaş olmaya çalışırım.
1: Eyvallah.
0: Ona bağlı olarak da hocam yine Çorum'dan, Ali Çakmak'tan derlediğiniz çok güzel bir eser var. Sana bir nasihatim var diye. Hem sözü itibariyle hem didaktik hem de melodisi itibariyle çok güzel bir eser. İkisini peş peşe bağlarız. Arkadaşlar, bu arada uzunlamanın altına böyle dem verirseniz daha keyifli olur, daha rahat olur. Olur mu?

0: Sağ olun.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
2: Ben çok teşekkür ederim.
3: Ağzınıza sağlık hocam.
1: Gönlünüze, emeklerinize sağlık olsun. Çorum hem enstrümantal olarak yani halaylarıyla falan da
2: evet,
1: havalarıyla
2: evet.
1: da çok enteresan ve çok zengin bir yer hocam. O Anadolu'da.
2: Çok zengin bir yer. Bir de bu Ali Çakmak benim bir öğrencimin babasıydı. Bana aşağı yukarı 14 türkülük bir
1: 14 eser,
2: türkü bıraktı rahmetli. Bazılarını yazmadım henüz.
1: Ha da yazılmamışlar da var.
2: Var evet.
1: Hocam bir an evvel el atın. efendim dedim ya hani birbirinden güzel aşina olduğunuz türküler var. Hocamızın kaynaklık ettiği, derlediği. Şimdi onlardan bir tanesini beraber okuyalım mı hocam?
2: Tabii
1: yani
2: ki.
1: Yani izniniz olursa Neşe'yle ben de size eşlik edelim.
2: Tabii
1: Hacı
2: ki olur.
1: Lobası efendim. Hacı Lobası'nı engin mi sandın diyor. Ayağında potin, zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın?
2: Evet.
1: Ay da geçti göremedim diyor yar seni. Yalnız sizin o hani şeyde repertuarda olmayan sözü biz hocam yazdığımız yeri maalesef nasıl olmuşsa yitirmiş.
2: Olsun sağlık olsun.
1: Hangisini okuyalım hocam?
2: Hangisini isterseniz. Yani üçe böleceğiz değil mi? Üçümüz
1: evet.
2: birlikte söyleyeceğiz.
1: Bir sizde, iki tamam. sende Neşe. Ben de bakarım vaziyete.
2: Bu türkü Mustafa Köseoğlu diye bir büyüğümüz yakmıştır Şarkışlalı. Ayşe diye bir kızı sever. Kız önce ilgisiz kalmaz ama daha sonra bir harp okulu öğrencisine kız gönlünü düşürür ve Mustafa'dan uzaklaşır.
1: Ona isnaden
2: işte ayağında bir... potin derken o kabaralı eski işte askeri üniformalarla gelir lazım. Onu kastediyor. Kızı Filiz var İstanbul'da, ona da selam olsun.
1: Selam olsun hocam. Hemen. En sonunda tren gelir kıtasını okuruz hocam.
2: Olur, tamam.
1: Siz biri okuyun, Neşe hangisini isterse. Şöpelim.

0: Efendim alkışlarınız. Evvela Ehsan hocamız. Sonra da sevgili Neşe Demir kardeşimiz
1: için olsun. Teşekkür ederiz.
0: Emeklerinize sağlık.
1: Sağlık hocam.
2: Kolektif bir yorum oldu. Ağzımıza sağlık.
0: Hocam emeklerinize sağlık. Hakkını verebildiysek ne ala.
2: Çok güzeldi.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Celal Ağdı var bizim repertuarımızda. Celal Oğlan üzerine bir başka eser de vardır hatta.
2: Celal ile ilgili epey şahıt var. En çok bilineni de Divriğ'in İpek Mendil Dane Dane olanı.
0: Evet.
2: İki tane de ben Celal Ağdı dinledim. Hı hı. Benim derlediğim türkülerin kahramanı eskiden Şarkışlı'ya bağlı olan Delil Yaz Köyü var. Şimdi Altınyayla ilçe olunca oraya bağladılar. Oralı bir delikanlıdır. İstanbul'a başlık parası, İstanbul'a diyorum pardon, Sivas'a başlık parası biriktirmek için çimento fabrikasında çalışmaya gider.
0: Yani onun hikayesini nakşeden bir eser.
2: Orada da hasta olur, fabrikada yatıp kalkmaktadır.
0: Hazinli bir hikayesi var.
2: Düğün günü de vefat eder.
0: Düğün gününde evet. Vefat ediyor. Ay. Dinleyelim mi hocam? Alkışlarınız İhsan Öztürk için efendim.

0: Alkışlarımız insan özlük için efendim. Yine hocamızın kaynaklık ettiği sanırım ayrılık hasreti. Nesim İçmen'den evet. Alınma değil mi?
1: Evet.
0: Özür dilerim. Derlediğiniz. Evet. Güzel bir türküyü de ben okumaya çalışayım. Hakkını verebilirsek
1: tabii
0: ne ala.
1: Tabii ki keyifle dinleyeceğiz tabii.
0: Haydi bismillah.

0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Ağzını yüreğini sağ. Alkışlar hocamıza.
2: Gördüğüm yıllar geçmiş var ama unutmadan onu da sorayım. Konservatuar mezunu muydun? Alaylı müzisyen miyiz yoksa mektepli mi hani derler ya?
1: Mektepliyim abicim. Ben İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı mezunuyum. Liseye gittiğimde İstanbul Üniversitesi yarı zamanlı Türk Müziği bölümüne de gidiyordum.
2: Oo, ne güzel.
1: Lise bitince de İTÜ'nün sınavına girdim.
2: Çok güzel.
1: O zaman da yine eş zamanlı devam ettirdim. Çok Haliki güzel. Üniversiteden de mezun oldum abicim.
2: Çok güzel.
1: Yani şöyle, vaktimiz herhalde azaldı. Acaba bir hareketliğe mi geçsem dedim, bunu es geçip. Çok bilemedim şu an zamanı.
2: Son 9 dakikamız mı?
1: Oo. Kaç?
2: Son 9 dakikamız. O zaman şeyi dinleyelim mi?
1: Şu dünyada üç şey vardır. Hem de babama göndermiş olayım.
2: Hadi
1: böyle aile meclislerinde hiç es geçmeden okuduğumuz türkülerdendir.
2: Haydi bakalım. Akşamız Neşe Demir için.
1: Haydi efendim. Hocam.

0: Teşekkürler. Sağ olun.
1: Yaşa, ağzına sağlık, gönlüne sağlık, yüreğine sağlık can canım.
0: Canım abim, çok teşekkür ederim.
1: Efendim, başta ekranları başında olan değerli izleyenlerimizin, stüdyomuzda bulunan kıymetli konuklarımızın ve sonra da sizin affınıza sığınırım. En başta dedim ya, o kadar çok sormak istediğimiz, anlattırmak istediğimiz şey var ki hocamıza. Hem Neşe kardeşimizden hem hocamızdan da dinlemek istediğimiz eserlerimiz de vardı ama zamana sığamadık. O da benim kabahatim. Borcumuz olsun. Bunun sayımını hocam bir daha bekleriz.
2: Seve seve.
0: Zevkli.
1: Çok mutlu olduk. Bizim için keyif oldu, mutluluk oldu. Efendime söyleyeyim. Sesinize, solunuza sağlık olsun hocam. Emekleriniz daim olsun.
2: Çok teşekkür ederim. Ben de bu güzel davet için programda katkısı olan, emeği olan herkese ve sana çok teşekkür ediyorum. Neşe kızımıza da başarılar diliyorum.
1: Çok teşekkür,
0: çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Efendim, değerli izleyenler, kıymetli konuklar, efendim sizlere Erzurum'dan, TRT Erzurum, Aşık Yaşar Rehane Stüdyosu'ndan, Doğudan Sesler programıyla seslendik. Türkülere ses olmaya çalıştık. Hocamızın ışığında. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve kıymetli Neşe kardeşime. Yayında, yapımda emeği geçen herkese çok teşekkürler ediyoruz. Bir sonraki programa değin. Türkülerle kalın. Efendime söyleyeyim. Türküler yarınınız, türküler yareniniz olsun diyoruz. Güzel bir halayla veda ediyoruz efendim. Sağlıcakla.

0: Sadece sevmek yetmez. Emek vermek de gerek. Tohumu ekmek, onu toprağa savurmak değildir sadece. Bakmak gerek. Uzaktan bakmak olur mu hiç? Gözünden bile sakınmak gerek. Tohumun çağrısını, rüzgarın şarkısını, güneşin selamını, suyun niyetini duymak gerek. Duymak da değil sadece, hissetmek gerek. Bakmak, görmek, duymak, hissetmek de yetmez. Hakkını vermek gerek. Zordur. Nohudun yeşermesi, fasulyenin büyümesi, mercimeğin hasadı. Tanede saklı sırrı bilmek gerek. Biz sırrını bilir, hakkını veririz. Sofralarımızdan bakliyatı eksik etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımız için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teyiz. Taşkent'ten merhabalar. İyi ki

0: güzel yüzünden, kaş astı da kap.
1: Türkistan'dan Rumeli'ye, pazar TRT Müzik'te. Yüzünden.

0: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle Pazar TRT Müzik'te.
1: Tek bir söz söyleme.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok.
2: Bir çaresi
4: var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Karatemizlik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle. Hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizden nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok sağ olun. Bugün burada sizi gördüğüm için gerçekten onur duyuyorum. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Sadece onu
1: Ben de
0: söylemek
1: çok
0: isterim.
1: mutluyum. Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Kim Reyhan benimle. Nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür
2: Özleştik.
0: ederim. Aynen öyle. Çok güzel
2: Çok
0: gözüküyorsun.
2: teşekkür ederim. O senin güzelliğin.
0: Sesinle de bizi büyüleyeceğinden eminim.
2: İnşallah bakalım. Bugün biraz hastayız ama.
0: Bir şey olmaz.
2: Nazar diyoruz.
0: Gayet güzel bir resim.
2: Teşekkür ederim.
0: Ahmet Bey, size böyle sorularımla yavaş yavaş başlamak istiyorum. Merak ettiğim şeyler var. Bağlamayla ilk tanıştığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Bize de bir anlatır mısınız?
1: Evet, yani 6 yaşlarıma denk geliyor. Zaten 9-10 yaşlarında konservatuara başladım. Müzik dükkanımıza çok ünlü bağlama sanatçıları gelirdi. O zaman Orhan abi gibi, Yencebay gibi, Arif Sağ gibi. Zaman zaman Neşet Ertaş gibi. Onların yanında zaten küçüktüm. Beni işte bakkala bir şey almaya gönderirlerdi. Sonra gelirdim, küçük bir cüra vardı. Onu verirlerdi, çalardım. Sonra işte konservatuar, 79'da konservatuara girdim. Bir 11 sene eğitim aldım. Zaten 79'da konservatuara gittikten sonra birkaç sene sonra her konservatuarlı kişi de olduğu gibi siz de piyasa müziğiyle tanışıyorsunuz. Biraz da
0: Kesinlikle.
1: kendinizi piyasada buluyorsunuz. Yani böyle 6 yaşında tanıştım diyebilirim.
0: Babanızın bir...
1: Evet, babam eski bir halk ozanıydı o zaman. O zaman tabii halk ozanları çok revaçtaydı. Aşk Mahzuni Şerif gibi.
0: Tabii.
1: Onlar da mesela dükkanımıza gelip derlerdi. Babam Ozan İsa Koç. O zaman 45'lik plakları vardı. O döneme göre çok popüler, sevilen bir sanatçıydı. O şekilde başladım diyebilirim.
0: Çok filmekli isimler de saydınız. Buradan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ölenlere Allah'tan rahmetli olayım. Peki, bağlamayı ilk çaldığınızdaki heyecan hala sizde devam ediyor mu? Yoksa artık böyle oturdu mu?
1: Ya şöyle, siz daha çok işler yaptıkça aslında daha çok heyecan duyuyorsunuz. Bir de benim albüm çalışmalarım hep proje bazlıdır. Yani baktığınız zaman mesela ilk yaptığım işte 94'te Yiğidi Karanfil albümün bir arayışın, bir heyecanın ürünüdür. Yiğidi Karanfil 3. Sonrasında yine kendi enstrümantal albümlerim. Daha sonra bu işi değiştir, bağlamayla daha farklı müzikler nasıl çalarım, dünya müziklerini çalabilir miyim diyorsunuz ya, onların hepsi aslında birer heyecanın ürünü.
0: Kesinlikle.
1: İnanın. Yani çıkıp çaldığım zaman bir heyecan duymuyorum. Ama içimde enstrüman aldığım zaman farklı bir heyecan oluşuyor. Zaten o heyecan oluşmadığı zaman
0: Bir
1: işten
0: faydası.
1: zevk almıyorsunuz demektir ya da hissetmiyorsunuz demektir. Orhan abimi Gencebay'ın sağ olsun, biz çok beraber bir yere gelip çalarız ofisinde. O hep şey der. Yani şurayla şurayı birleştirdiği zaman, yani
0: Evet.
1: teknik ve duygu. İşte o duygunun bir eseri heyecanlanmak. Küçükken çok heyecanlanmıyordum da şimdi zaman geçtikçe o heyecanı daha çok duymaya
0: Değil
1: başladım.
0: mi? Böyle söylüyorsunuz. Peki bağlama sizin için ne ifade ediyor?
1: Ya şimdi bütün günüm bağlamayla geçiyor. Ben Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda hem aranjörüm hem bağlama sanatçısıyım. 33 yıldır her zaman zaten prova yapıyorsunuz. Yani her gün yaptığınız provalar, konserler, stüdyo kayıtları, benim yönettiğim kendi albümler, yani başka sanatçıların yönettiğim. Bunları bir araya topladığınız zaman zaten bağlama elinizden düşmemiş oluyor. İşte buradaki kardeşlerim de öyle. Mesela her gün enstrüman çalışıyor musun diye sorduğun zaman zaten çalışıyorlar. Yani mecburen çalışmış oluyorlar. O da bir yandan tabii bizi diri tutuyor, şey tutuyor, dinç tutuyor. Yenilikleri takip etmeniz gerekiyor. O yüzden bağlama benim için klasik bir şey var ya, bir yaşam biçimi diyelim.
0: Aslında yol arkadaşınız gibi de olmuş bir yerde
1: Tabii her
0: enstrüman.
1: şeyim, yani zaman zaman kimse olmadığı zaman, evde elinize aldığınız zaman kimse yokken farklı şeyler paylaşıyorsunuz bağlamayla ya da enstrümanınızla.
0: Peki sizden böyle güzel bir eser duyabilir miyiz?
1: Tabii ki zevkle.
0: Heyecanla da bekliyorum.
1: Aa, çok teşekkür ederim, sağ olun. Benim yıllarca çalıştığım bir sanatçı abim ve albümlerini yönettiğim Edip Akbayram'la 98 yılında bir çalışma yapmıştık ona. Ben aranjmanlarını yapmıştım. Oradan isterseniz dinamik böyle programa
0: Müthiş
1: hareketli bir
0: olur.
1: giriş yapalım.
0: Lütfen.
1: Otantik bir Karadeniz türküsü. Eşkıya dünyaya hükümler olmaz. 1, 2, sol, 2, 3, 4.

0: Ellerinize
1: Çok
0: sağlık.
1: sağ olun, teşekkür ederim.
0: Bütün stüdyo olarak mest olduk Bertan
2: Çok
0: Bey.
2: teşekkür ederim. Biraz evet Anadolu Rock tarzında
0: Müthiş,
2: yorumladım.
0: müthiş bir ekranları başındaki izleyicilerimizin de aynı fikirde olduğundan eminim.
2: Teşekkür ederim. Sağ olsun. Ne var olsunlar.
0: Evet, biraz size dönmek istedim. Müzikal olarak neler yapıyor ki şu anda?
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz.
0: Çok güzel.
3: Güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım. Olursa
0: Kendi
3: haber
0: kitabında
3: edeceğim.
0: yine akustik tarzında mı yoksa single gibi mi olacak?
3: Single gibi de olabilir, akustik de olabilir. Şu an tam kararlaştırmadık o yüzden.
0: Bence böyle tekli de bana yakışır diye
3: Tekli de.
0: düşünüyorum.
3: Zaten şu anda kariyerimin yönetiminde sanırım Karadeniz'den ilerleyeceğim.
0: Çok da
3: Böyle
0: yakışır.
3: biraz pop gibi girdik piyasaya ama şu anda Karadeniz'e doğru
0: Ama sizin
3: ilerliyorum.
0: başta tanıdığım video
3: Evet.
0: zaten Karadeniz parçası değil miydi? Yanlış
3: Evet.
0: bilmiyorum. Evet, çok da güzel okuyorsunuz. Bugün senden ne dinleyeceğiz?
3: Bir ayrılamam yapabiliriz.
0: Tabii ki. Müthiş olur.
3: O
0: Müthiş
3: zaman
0: olur.
3: gelsin mi?
0: Gelsin.

0: şansına güvenim.
1: Sağ olun efendim.
0: Çok da zor bir saat olmasına rağmen. 45'lerden 2000'li yılların kadar olan müzikte Türk sanat müziğinin, Türk halk müziğinin değişimiyle ilgili neler düşündüğünüzü merak ediyorum.
2: Ya değişim kaçınılmaz biliyorsunuz. Zamanın gerisinde kalmıyorsunuz zaten. Şöyle değişim değil de gelişim diyebiliriz aslında bir anlamda.
0: Evet, daha
2: mesela ben şunu itiraf edeyim. Eski Türk halk müziği eserleri veya sanat müziği eserleri, büyük ustaların çaldığı Yorga Bacanoslar mesela biliyorsunuz gibi işte Haydar Tatlıyay gibi üstadların çaldığı ve icra ettiği Türk müziği, Türk sanat müziği bana göre kendi içinde çok daha tutarlı ve çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Daha duygulu olduğunu düşünüyorum, orijinaline uygun olduğunu. Bir de icra şekli çok önemli. Şimdi sanat müziğinin çok eski icralarına baktığınız zaman çalan müzik ustalarının, saz üstadlarının çok daha nezaketli, çok daha soylu, çok daha içten çaldıklarını görüyoruz. Peki aynı durum halk müziği için de geçerli mi? Tabii ki geçerli. Yani birbirinin tekrarı olan şeylere düşmemeniz gerekiyor. Değişim dediğim gibi kaçınılmaz bir şey ama hangi anlamda değişim, gelişim? İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Mesela bana göre şu an icra edilen halk müziği, ben koyu bir halk müziği sanatçısı değilim bu arada. Halk müziği enstrümanı çalan bir sanatçıyım. Yani çok aşırı bir halk müziği şeyim yok. Çalışmalarıma baktığınız zaman da daha modern halk müziği çalışmaları yaptığımı görürsünüz. Şu an icra eden Türk halk müziğinden çok mutlu olduğumu söyleyemem. Şeyler birbirine karıştı, kavramlar birbirine karıştı. Yani üzülerek söylüyorum ki bunu önemli topluluklarda da görüyorsunuz. Halk müziği bana göre kendi haliyle, otantik haliyle icra edildiği zaman çok daha anlamlı ve çok daha etkili. İşte o yüzden ki Neşet Ertaş gibi ustalar tek başına çıkıp söylediği zaman o havayı verdiği için bugün kendilerini hissettiriyorlar.
0: Kesinlikle öyle. Peki sizce geleneksel sound'la böyle harmanlanmamalı mı?
2: Harmanlanmalı.
0: Şimdi
2: mesela bağlama bu konuda en büyük haksızlığa uğramış enstrümandır. Yıllarca bazı sansür kurulları bağlamayla işte bir bas gitarın, piyanonun, keyboard'un yan yana gelmesini asla istemediler. Ne zaman? Bu benim, ben 68 doğumluyum. Mesela o zaman dinlediğiniz zaman salt halk müziği vardı. Halk müziğini koruma adına yapıyorlardı. Ama bir şekilde de gelişmesine izin vermiyorlardı. İşte o arada çok önemli müzisyenler ki mesela Gencebay bunun şeyini yapmıştır. Bir yanda da ben yıllarca çalıştığım Zülfü Livaneli mesela o zaman bağlamayla farklı bir arayışlara girmişti. Böyle baktığınız zaman farklı geldi insanlara. Böyle bir altyapıyla, orkestrasyonla icra edilen bir bağlamalı solist olduğu bir şey dikkat çekti tabii. İletişim araçları tabii çok daha farklı. Ama tabii onu da yozlaştırmamak lazım. Yani hani Cem Karaca'nın bir şeyi var, kahrolsun yoz müzik diyor. Gerçekten de onun dozajını ayarlamak çok önemli. Yani ben mesela Paradox albümü yaptığım zaman, bağlamayla yabancı şarkıları çaldığım albümü yaptığım zaman aslında çok büyük risk alarak bu işi yaptım. Çünkü dalga da geçilebilirdi. Yani ya bu tutmuyor tabii olabilirdi. Çünkü bazıları hala bağlamanın kendine ait olduğunu sanan, bağlamayı icat ettiğini düşünen bir kitle var. Mesela albüm çıktığında onların yoğun eleştirisine maruz kaldım ama yargı organı, gerçek yargı organı olduğuna inandığımız halk bu albümü sevdi. Bağlamanın o icra şeklini sevdi. Dolayısıyla yani mesela o zaman şeyi çalmıştım, hatırlar mısınız? Mesela gibi, Hotel California gibi ilgi gördü. Demek ki böyle de bir ihtiyaç varmış. Yani dediğim gibi ben biraz daha kentli bir bağlama sanatçısıyım bu arada. Onu söyleyeyim. Benim kafamdaki bu biraz daha farklı. Dolayısıyla yani söylediğim gibi tehlikeli bir sınır var. O sınırı korumanız gerekiyor.

0: Ama onu açtığınız zaman doz oluyor. O dozu da yaptığınız zaman enstrümanı da şey yapmamış oluyorsunuz. Ne denir ona? Bağlama sadece şeyde kalmayı bizim geleneksel müziğe saygımız sonsuz.
1: Tabii ki. Hepimiz.
0: Ama sadece orada kalmayı hak etmiyor. Yani
1: Geliştirilmeli
0: geliştirilmeli.
1: maalesef.
0: Yani biz mesela işte kendi orkestramızda Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda bunun örneklerini yapıyoruz. Koskoca bir

0: sonra Deniz Selman gibi. Şu anda da değerli müzisyenler var. Göksun Çavdar mesela yine değerli bir klarnet sanatçısı kardeşimiz. O da yaklaşık 25 yıldır bizimle birlikte. Önemli müzisyenlerin olduğu değerli bir topluluktu. Sevingül Bahadır vardı solistimiz. O da emekli oldu ama emekli olanların yerine başka arkadaşlar geliyor tabii. Güzel kendi içinde tutarlı çizgisi olan bir topluluk. Bekleriz.
1: Biz de üstadlarımıza cidden saygılarımızı gönderelim. Mutlaka böyle gelip o meşkiyi görmek isteriz.
0: Bekleriz
1: Doğrudur.
0: tabii ki mutlulukla.
1: Peki 45'lerden, 90'lardan senin böyle çok sevdiğin şarkılar var mı? Arası açıp dinler misin?
2: 45'lerden, 90'lardan.
1: Evet. Yani yıl olarak bazen ben de çok pek
2: Evet,
1: hatırlamıyorum o şeye çok hakim olmadığım için
2: evet.
1: ama böyle o şeyi sever misin? Oradaki tınıları, İşte ah nerede, vah neredeler var. Benim
2: Yeşilçam biraz.
1: evet.
2: Severiz tabii canım.
1: Peki hiç böyle yorumlamayı düşündün mü? Bence bir kere deneyebilirsin diye düşünüyorum ben.
2: Şu an mı deneyelim
1: Hayır, şu an
2: yoksa
1: değil.
2: genel anlamda? Evet, ama zaten şu anda gündemde olan şeyler bunlar, dijitalde.
1: Tabii.
2: Eski şarkılarımızı tekrardan.
1: Çok yakışacağını düşünüyorum sana. Az önceki Karadeniz İşte sandığına yaklaşıyorum dedin ya o şekilde şarkı çıkarıyorum. Ben arabeskinle sana çok
2: Çok
1: yakışacağını
2: teşekkür ederim. Bir yapay zeka olayı var şu anda
1: düşünüyorum.
2: gündemde.
1: Ya keşke
2: Eylül...
1: olmasaydı.
2: Eylül... Ne?
1: Keşke
2: Değil mi?
1: olmasaydı.
2: Evet. Eylülzede diye bir şarkı çıktı. O çok seviyorum. Onu denedim biraz ama o yıllara sanki benziyor şarkı.
0: Meslek mi?
2: Hoşum. Efendim?
0: Beste kimi?
2: Bestesini bilmiyorum.
0: İşte bazılarının bestecisi yok. Belli yap
2: Evet.
0: yapay.
2: Onun vardı ama ismini unuttum
1: O
2: şu an.
1: şarkının yalan olmasın. Hani yanlış bir
2: Evet.
1: şey yapmayalım.
2: Evet,
1: Ama
2: evet.
1: bestecisi var diye biliyorum.
2: Evet,
1: Daha sonra vokali de işte yok dendi var dendi.
2: evet.
1: Kesin bilmiyorum açıklamaya hakim değiliz ama çok güzel besteci gerçekten.
2: Gerçekten.
1: Öyle dinletiyor ama daha gerçek şeyler bana
2: Kesinlikle.
1: daha samimi geliyor
2: Kesinlikle.
1: nacizane. Evet, bugün çok sevdiğimiz bir ustamızı ağırlıyoruz.
2: Evet.
1: Sizden böyle bir eser daha duyup öbür mest olmak yine çok isteriz.
0: Estağfurullah. O zaman şöyle yapalım. İki eseri birbirine bağlayıp çalayım. Bir tanesini öyle kısaca yalnız başıma çalayım. Hatırlarsanız hani bağlamanın ulusaldan evrensele yolculuğundan bahsettik ya. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 97 yılında biz bir Eurovision'a katılmıştık. Ben Şebnem Paker'le katılmıştım. Dinle diye bir eser vardı. Mesela o yarışma, Eurovision yarışması benim için büyük bir mihenk taşı oldu. Çünkü orada gördüm ki yabancı müzik dinleyicileri bağlamayı sahiplendiler. Çünkü
1: Sevdiler.
0: bizim o zaman Türkiye'nin siyasi olarak da dünya ile arasının en açık olduğu dönemde bile biz üçüncü olduk, hatırlıyorsanız.
1: Evet.
0: Öyle kısa bir onu
1: Yani
0: hatırlatayım.
1: benim yaşım çok, şarkıya çok hakimim ve çok severim. Ama tam öyle bizden zaman hatırlamasam da şimdi
0: Tabii.
1: böyle bizlere hatırlatırsan
0: Bu
1: çok mutlu
0: arada
1: olurum.
0: tabii ki bu arada bana göre mesela en iyi Eurovision şarkılarını, ya ben çaldığım için söylemiyorum, biz yaptığımız için söylemiyorum. Bir kere sözlerin Türkçe olması önemli.
1: Evet.
0: Bizden, Anadolu'dan, bizim kültürümüzden motifler taşıması önemli. İşte ben vardım, Ercan Irmak vardı, Eylem Pelik vardı. Güzel bir ekiptik ve sevgili Şebnem Paker. Şöyle hatırlarsanız bağlamayla başlıyordu.

0: Öyle bir şeydi.
1: Tam kapsayıcı gidiyorduk biz ya.
0: Kısaca bir hatırlatmak istedim.
1: Çok
0: Neyse.
1: önemli.
0: Şimdi yine az önce bahsettiğim birinde yıllarca çalıştım. Bu arada ben 15 yaşında kendisinin yanında çalışmaya başladım. Edip Akbaran Dostlar Orkestrası'nda. Ondan sonra 98 yılında bir Best of albüm yapmıştım. Orada Hasretinde Yandı Gönlüm, Hasretinde Yandı Gönlüm şarkısı var. Yalçın Turay'a ait söz müzik. Ama kısaca bir şey söylemek isterim. O eser aslında 70'li, 60'lı, 70'li yılların filmlerinde çok vardı. Güzel sesli bir bayan okurdu. Böyle çok dertli sesli bir bayan. Hasretin yandığı gönlümü halk müziğinin alışılmış icrasının dışında. Bu bayan hanımefendinin ismi Seha Okuş'tu. Hem ona bir saygı duruşu olsun hem de o eseri icra edelim. Hasretin yandığı gönlüm.
1: Çok da sevdiğimiz bir Türk müziğidir.
0: Son 2, 3, 4.

0: Sessizliğe yüreğinize
1: Evet,
0: sağlık.
1: yüreğinize sağlık.
2: Evet. Ben de
1: Güzel
2: böyle
1: yapmışsın.
2: entegre olamadım.
0: Çok çok güzel
2: Duramadım.
1: çülemiş.
2: Kusura bakmayın. Sen
1: Çok
2: benim de çok
1: estağfurullah, çok
2: sevdiğim bir
1: güzel, çok çok
2: şarkıdır.
1: güzel.
2: Güzel çalındı, söylendi.
1: Evet, değerli orkestra arkadaşlarımıza da buradan
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyoruz.
0: ediyoruz. Evet,
1: Gerçekten.
2: gerçekten müthiş bir şekilde geçiyor. Çok akıcı oluyor program benim için şu an.
0: Süper.
2: 45'ler müziğinde böyle en sevdiğiniz usta, en sevdiğiniz şarkı nedir acaba?
1: Ya şimdi ben çok eskiyi hatırlayamıyorum ama mesela Haydar Tatlıyay Türk sanat müziğinde çok önemli bir üstattır. Yorgo Bacanoz öyledir. Ama ben daha çok mesela 60'lardan 70'lerden sonraki, özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır. 70'lerde bu ülkede çok güzel şeyler yapıldı. Örnek vermek gerekirse biz geçen yıl bir albüm yayınladık, plak olarak da yayınlandı. Sevgili yine benim bağlama çalan değerli bir virtüöz arkadaşım, birlikte çok çalıştık, Çetin Akdeniz'le. Mesela onunla şeyler yaptık. Türk müziğinde, Türk filmlerinde kullanılan müzikler. Hatırlarsınız mesela. Vardır
2: Hatırlamıyorum.
1: ya. Mesela bunlar. Ondan sonra. Mesela bunlar hep o zamanın filmlerde kullanılan halk müzikleri. O da rahmetli oldu sevgili Zafer Dilek. Mekanı cennet olsun. 70'ler bana göre Türkiye'de en iyi müziklerin yapıldığı dönemdir. 80'ler dünyadaki yankısıyla beraber Türkiye'de de farklı bir kategorinin oluştuğu şeydir. Ama 90'lar iyi mi güzel mi anlayamadım ya. Benim
2: Gerçekten mi?
1: mesela 90'lar benim o zaman ben çok albümlere icracı olarak eşlik ediyordum. İşte Nazan Öncel'ler, Tarkanlar, pek çok sanatçıyla çalıştım. Şimdi düşünüyorum hani herkes diyor aa 90'lar çok iyi. Ya 90'lardan emin değil. Bak,
2: Çok mu değişti sizce?
1: ya 90'lar artık biraz böyle elektronik müziğin daha çok ilgi gördüğü, oraya doğru gittiği bir dönemdi.
2: Siz özünüzdeki tarafı daha mı çok böyle
1: Ya şey var,
2: benimseyebiliyorsunuz aslında?
1: 90'larda aslında artık daha çok müzisyenlerin eşlik ettiği bir dönem değil albümlere. Daha çok makinaların biliyorsunuz farklı sound'ların oluştuğu bir dönem. O şekilde çalışmalar yapıldı. Ama ben mesela o dönemde, ben size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ben 90 yılında Ahmet Kaya'nın bir albümünü yönettim. Hep sonradan işte Sevgi Duvar albümü. Mesela orada bile 90 yılında ben o zaman 22 yaşındayım. Ahmet Kaya işi bana teslim etmiş. Orada bile canlı davul, canlı bas, klavye, bir haylılar, Devlet Opera Balesi'nden vokalistler getirmişim. 15 tane devlet senfoni orkestrasına yaylı çalgılar getirmişim. Baktığım zaman aslında bir direniş benimki, bir karşı duruş. Ama bugün dinlediğim zaman iyi ki de öyle yapmışım diyorum. Çünkü ben 90'ların
2: Çok
1: sound'unu,
2: takdir
1: pop sound'unu çok da fazla beğenmiyorum. Ama yine Sezen Aksu'nun çok güzel yaptığı şeyler var 90'larda mesela. Neden? Çünkü oradaki arkasında çalıştığı aranjörler de sevgili Atilla Özdemir oldu mesela. Önemli bir aranjör biliyorsunuz. Mekanı cennet olsun. Onun verdiği havayı görmeniz mümkün. O yüzden ben 90'ları çok hani sevmem ama 80'ler müthiştir diyebilirim yani.
2: peki oradan hangi usta böyle sizi başka diyenlere götürür?
1: Ya ben şimdi benim çok sevdiğim sound'unu, kişiliğini, her şeyini örnek aldığım bir usta bir sanatçı var. Geçen 20 gün önce kaybettik. Chris Rea, İngiliz rock sanatçısı. Slide gitar ustası. Mesela ben onu çok severim. En çok da ikinci sırada yerli sanatçı olarak Barış Manço'yu çok severdim. Sonra bir gün tesadüf aradı beni. Tek çalışmadığım sanatçıydı diyebilirim o zaman. Mançoloji albümünde mesela ben çaldım o zaman birlikte olduk 6 şarkıda. Çok da güzel muhabbetimiz oldu. Bana göre tartışılmaz Türk yani yerli sanatçı Barış Manço'dur. Ama dünya müziğinde de Chris Rea'dır. Yani ikisi benim için özel.
2: Varlığında da değerini bilebildiğimiz için gerçekten büyük mutluluk duyuyorum.
1: Tabii.
2: Çünkü böyle büyük ustaların sonradan değerinin bilinmesi, eserlerinin sonradan gün yüzüne çıkması benim çok üzüldüğüm bir şey. O yüzden saygıyla, rahmetle
1: Amin. Ama
2: anılalım.
1: Barış Manço her zaman karşılık görmüştür.
2: Evet, işte o yüzden
1: Evet,
2: diyorum
1: yani
2: hani
1: çok
2: iyi
1: güzel.
2: ki varlığında takdir gördü.
1: Kesinlikle ben tanıyınca kendisini tamam dedim. Yani
2: Keşke
1: demek
2: bir
1: her şey doğruymuş yani. Barış Manço müziğindeki her şey doğruymuş.
2: tadını.
1: Samimiymiş.
2: Evet. Evet. Hangi şarkıyı söyleyecektin?
0: Biraz hareketlenelim ya.
2: Sen böyle gidi
0: Evet.
2: birazcık hareketlendir, o
0: Evet.
2: hüznümüzü al.
0: Birazcık yükselelim. Bir çay elinden öte yapalım
2: Hadi
0: mı?
2: yapalım. Ben de eşlik edeyim.
0: Evet, beraber söyleyelim.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık.
0: Ağzınıza sağlık.
2: Müthiş oldu gerçekten.
3: Süper. Karadeniz.
1: Genç müzisyen arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Yani başlarken nelere dikkat edilmeli? Yolda devam ederken neler korunmalı? Biraz sizden bunun öğütlerini dinlemek istiyorum.
3: Tabii öncelikle kendileri olmaları gerekir. Kendilerine göre bir stil, tarz yaratmaları gerekir. Biz de çok büyük ustaları dinleyerek başladık. Tabii onların çaldıklarını çalmaya çalıştık. Hangi pozisyondan çalmış, hangi şeyden ama onları çok araştırdık. Ama sonrasında tabii kendinize bir çizgi oluşturmanız gerekiyor. En önemlisi de kendinize bir tarz oluşturmanız gerekiyor. Farklı bir yerde konmanız gerek. Kendinizi farklı bir yerde konumlandırmanız. Onun için de öncelikle çok çalışmak gerekiyor tabii ki. Çok müzik dinlemek gerekiyor ve çok araştırmak gerekiyor. Mesela Alın Tunç rahmetli çok şeydi. Hep okurdu mesela aralarda. Kayıt olmadığı zaman başka şeyleri, dünya müziklerini okurdu. Araştırırdı. Dediğim gibi sadece belli bir tarza bağlı kalmamaları çok daha iyi olur.
1: Geniş.
3: Dünya müziği, evet dediğim gibi dünya müziği dinlemeleri gerekiyor. Sonra da onu harmanlayıp kendi müziğimizle nasıl eşleştirebiliriz? Onu düşünmek gerekiyor. Şimdi üzülerek görüyorum ki bazı şeyde, mesela bazı enstrümanda herkes birbirinin aynı şeyi çalıyor enstrümanı. Yani gözünüzü kapattığında bu kim dediğiniz zaman anlayamıyorsunuz. Bu muydu? Aa yok o değilmiş öteki. O yüzden bence biraz farklılık iyidir. Bu farklılığı yaratmaları iyi olur. Ve müzik çok ciddiye gelen, yani hatta hiç şakası yoktur müziğin. Ciddiye almaları gerekiyor. Çok ciddi bakmaları gerekiyor. Analiz etmeleri gerekiyor. Kendilerine farkında olması gerekiyor.
1: Bu güzel tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için tüm samimiyetine çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetliydi. İyi ki buradaydınız.
4: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Sen de bizi güzel ağırladığın için bu şekilde.
3: Çok teşekkür ederim.
4: Çok mutlu olduk.
1: Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Tekrardan çok

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

0: günü.
1: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
2: Murat Göğebakan. Sevgi adamı olarak nitelenen Murat Göğebakan, 1968'de Adana'da doğdu. 1986'da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na giren Murat Göğebakan, aldığı dergah eğitiminin yanı sıra gitar dersleri de verdi. Murat Göğebakan'ın 1997'de Ben Sana Aşık Oldum albümüyle başlayan müzik yolculuğu, Sen Rahatına Bak, Tek Suçum Seni Sevmekmiş, Merhaba, Ay Yüzlüm, Yaralı, Sana Olan Aşkım Şahit, Aşıklar Yolu ve Aşkın Gözyaşları albümleriyle devam etti. 31 Temmuz 2014'te aramızdan ayrılan Murat Göğebakan, duygu yüklü şarkılarıyla ardında derin bir iz bıraktı.

0: Saygıdeğer TRT Müzik izleyicileri, Gönül Penceresi programımıza hoş geldiniz, şerefler versiniz. Efendim sizleri çok özledik. Hasretle programın tekrar gelmesini bekliyoruz. Tabir caizse iple çekiyoruz.
1: Birbirinden güzel eserler sizler için hazırlandı. Tabii ki bu eserleri bize çok kıymetli şefimiz Umut Hoşgör hazırladı ve bu güzel orkestra eşlik edecek bize ve vokal arkadaşlarımız Furkan, Esra ve Ata eşlik edecek. Yine çok heyecanlıyız. Çok güzel bir program sizleri bekliyor efendim. Bizlerden ayrılmayın. Biz Rast makamıyla başladık.
0: İşimiz rast gitsin.
1: Evet.
0: Hacı Faik Bey'e ait rast makamında bir eserle.
1: Çok da istenen bir klasik eserle başladık. Klasik eser çok isteniyordu
0: bizden.
1: Ama çok
0: da sevilen bir eserdir.
1: Evet. Efendim sizin programınız, sizin eserleriniz, sizlerin istekleri doğrultusunda repertuarlarımızı hazırlıyoruz. Yine sizlerin çok sevdiği bir eserle devam edeceğiz programımıza. Ama benim bu güzel şarkımın sunumunu benim çok kıymetli arkadaşım yapsın istiyorum ben.
0: Yalan, yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak diyecek Mehsem Özşimşir.
1: Teşekkür ederim Arçım.

0: Ellerinize sağlık Umut'cum. Eline sağlık. Çok güzel bir Taksim'di. Arkadaşlarımın da gönüllerine sağlık.
1: Mehsem ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim Alp'cim. Efendim Yusuf Nalkesen'e ait bir eserdi.
1: İkisi de tanıdığın.
0: Evet, ikisi de hocam.
1: Bestekarlar.
0: Evet, şimdi
1: senin okuduğun Yusuf Nalkesen'e aitti. Benim şimdi okuyacağım. Senin
0: Eru
1: hocan olmuş.
0: Hocam.
1: Rahmetle yad ediyoruz. Avni Anıl'a ait
0: evet.
1: Bir eser. İstersen bunu da sen anons et.
0: Benim çok sevdiğim bir eser. Rüya gibi uçan yıllar. Biraz durun. Durun biraz. Alp Aslan'ın o güzel sesinden dinliyoruz efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.

0: Ellerinize sağlık.
1: Allah'ım sana çokça sevgi versin.
0: Amin.
1: Bu kadar istedikten sonra
0: Değil
1: verir
0: mi?
1: muhakkak.
0: Mutlaka verir. Evet efendim, yine sizlerin çok sevdiği, aslında bu bölümümüz bizim hep dinleyicilerimizin istekleri değil mi?
1: Evet, bu şarkı da istek,
0: yine bir istek
1: alan bir
0: diye
1: şarkı.
0: Biliyorum.
1: Bir ilkbahar evet. sabahı.
0: Güneşle
1: uyandın mı
0: hiç?
1: Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç diyeceğiz.
0: Zevkle dinliyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Çok teşekkürler.
1: Gönlünüze sağlık. Efendim ne kadar güzel şarkı.
0: Evet.
1: Ne kadar naif bir şarkı. Değil mi?
0: Ölümsüz eserlerden biriydi bu şarkı da. Çok teşekkür ediyorum Mehsem.
1: İyi ki istemişsiniz efendim. İyi ki biz de okumuşuz. Yine sizlerin çok sevdiği bir eser.
0: Evet.
1: Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında diyelim mi hep birlikte? Hadi bize eşlik edin.

Gönlünüze sağlık. Harikasınız arkadaşlar. Umut'cum ellerine sağlık. Ne kadar güzel bir eser. Efendim, benim kardeşim de öğretmen bu arada. Ona da gitsin bu şarkı. Bütün öğretmenlerimize gitsin. Şimdi sırada sizlerin çok sevdiği bir eser var efendim. Sizlerle birlikte okumak istiyorum. Tan Taşçı'ya ait bir eser. Yalan diyelim mi hep birlikte? Buyurun.

0: Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık Mehsem.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yine
0: Çok
1: çok
0: güzel
1: güzel bir
0: şarkı.
1: eser. Yine
0: Evet.
1: Tantaşçı.
0: Evet, Tan
1: Bu
0: Taşçı'ya
1: programda
0: buradan
1: okuduğun ikinci
0: sevgiler.
1: Tantaşçı
0: Evet,
1: oldu değil mi?
0: ikinci
1: Çok güzel.
0: ikinci eser. Tan Taşçı fanlarına da buradan sevgiler. Onlar da bizi paylaşıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara da.
1: Sevgiler, saygılar efendim.
0: Efendim, yine sırada sizlerin çok sevdiği bir eser var. Hemen kısa tutuyorum çünkü bu havayı bozmak istemiyorum. Ölüyorum kederimden diyor Alparslan.
2: Teşekkür ediyorum.

0: Eyvallah canlar. Sonsuz teşekkürler.
1: Gönlüne sağlık.
0: Sağ ol Mehsemciğim.
1: Nasıl güzel bir okumak.
0: Şarkı da çok güzel.
1: Ama sen de ayrı bir güzel okuyorsun arkadaşım.
0: Çok teşekkür
1: arkadaşım.
0: Ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Çok da seviyorum bu şarkıyı.
1: Evet, çok belli oluyor. Çok severek okuduğun. O kadar belli ki. Çok belli. Şimdi de benim çok severek okuduğum bir şarkı var sırada. Yine dinleyicilerimiz istedi.
0: Bir Göksel Vaktedir.
1: Ve benim çok kıymetli şarkısı. Nilay'ım, benim çok kıymetli makyözüm Nilay'ım istedi bu şarkıyı.
0: Evet.
1: Aşk masalı diyelim mi?
0: Diyelim. Zevkle dinleyelim.
1: Teşekkür ederim.

0: Selam olsun Neşet Baba'ya.
1: Gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ediyorum Mehsen'ciğim.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Efendim, zaman yine su gibi akıp geçti. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya
0: Evet.
1: yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olacağız.
0: Efendim, yayın ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri her hafta zevkle dinlediğiniz için, bize o güzel mesajlarınızı gönderdiğiniz için sizleri çok seviyoruz. Allah'a ısmarladık efendim. Hoşça kalın.
1: Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Neyle bitiriyoruz?
0: Memleketim
1: diyeceğiz. Memleketim diyeceğiz.
0: Ama
1: Hep
0: vokalist
1: birlikte
0: arkadaşlarımızı
1: okuyalım
0: da yanımıza alalım.
1: Buyurun efendim.

0: su yokmuş gibi sessizce alırlar.
1: Gerçek bir müzisyen konuğum var. Bugün Bora Gencer ritmi tutacağız.
2: Gerçekten bu programa çok yakışmışsın. Sonumuzda şöyle bir durum var. Rahmetli olmuş sanatçıları anıyoruz. Herkes bir şarkıcı seçiyor kendine. Mesela Barış Manço, Kerim Tekin, Neşet Ertaş, Zeki Müren. Kim, yani aklınıza kim gelirse tüm dünyaya seslenmek istiyorum elvedasız şarkılarla.
0: And now the end is near. And so I face the final...
3: Melike ile müziğin ritmi yarın TRT Müzik'te. My friend.

Ben Audrey Wozniak, Texaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, aynı şekilde çeşitli tekkeler ve daha geniş anlamda İslami dini yaşam içinde önemli bir yerdi. Melodik kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dini ve ladini müzik repertuarlarının muazzam bir şekilde iç içe geçtiğine yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bakır Karadağlı'yı dinlemeye geldim.

0: Bakır Bey, ilk kez Urfa'ya geliyorum ve özellikle Urfa'nın müziği çok merak ediyorum. O yüzden sizi konuk etmek için çok şeref duyuyorum.
1: Biz şeref bulduk. Hoş geldiniz
0: Hoş bulduk.
1: memleketimize.
0: Çok memnunum.
1: Şeref verdiniz. Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik
0: Evet.
1: anlayışı var. Bizde Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor. Mesela türkümüz bile bazen bir klasik şarkı formunda olabiliyor. İlahiler icra ediyoruz. Çifte diyoruz bu ilahilere. Uzun havalarımız var. Gazellerimiz var. Yani Türk müziğinin bütün formları burada halk nezdinde, halk müziği çerçevesinde icra ediliyor.
0: Anladığım kadar Urfa müzik şehir diye
1: Evet,
0: geçiyor.
1: evet.
0: Müzik bu Urfa için ne önemi taşıyor?
1: Müzik, meclis adamı olmanın aslında mecliste saygın olmanın çok özel bir şeyi, türevi diyelim.
0: Müziğe karşı
1: Müziğe
0: saygı
1: karşı
0: var.
1: müthiş bir saygı vardır. Müzik icracılarına karşı son derece saygı vardır.
0: Siz de böyle bir davranışla karşılaşıyorsunuzdur.
1: Tabii ki ustalarımız hep zaten
0: Ya
1: öyleydi.
0: siz de bir usta olarak
1: Estağfurullah.
0: kucağınızda bir cümbüş var diye biliyorum, değil mi?
1: Bu cümbüş tekneli fakat
0: Ha.
1: sap, cümbüş sapı değil.
0: Tambur
1: Buna
0: miyim?
1: cümbüş kazanlı Urfa tamburu diyoruz.
0: Bu Urfa'ya ait bir enstrüman mı peki?
1: Şu kısım değil.
0: Tabii ki.
1: Evet, şu kısım cümbüş.
0: Evet.
1: Evet, fakat şu kısım benim şahsıma ait bir form.
0: O size ait
1: Bana
0: bir.
1: ait, evet.
0: Neden
1: Fakat
0: böyle tercih ettiniz?
1: bu Urfa'yı ve genel Türk müziğini, Doğu müziğini de anlatan bir saz. Ya bunda tarı hissettirebilirsiniz, tamburu hissettirebilirsiniz, cümbüşü zaten hissettirirsiniz bu versiyonunda. Böyle geniş bir icra yeteneği olan bir saz bu.
0: Sorularım devam edecek ama ondan önce sizden bir eser dinleyebilir miyim
1: Tabii ki
0: acaba?
1: seve seve, evet. Daracık sokakta yara kavuştum.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum Audrey Hanım. Sağ olun.
0: Bu eser Urfa
1: Evet,
0: yansıtıyordur.
1: bu geleneksel bir Urfa türküsü. Gördüğünüz gibi Urfa'nın sokaklarına konu edinen bir türkü ve o zamanki yaşama konu eden bir türkü.
0: Evet.
1: Sevdalıların bir sokakta bir araya gelmeleri, küslermiş, bir de bununla barışıyorlar bir gül vererek. Çok anlatımı yüksek bir türkü.
0: Kesinlikle kavuşan yarlar.
1: Evet.
0: Aynı zamanda anladığım kadarıyla Urfa'da yani birden fazla medeniyetlerinin kavuştuğu yer.
1: Evet.
0: Çok uygar
1: Evet. Evet.
0: olduğun bir şehirdir.
1: Evet, şehir kültürleri zaten öyle, musikileri çok gelişmiş oluyor. Şehirde tabii çeşitli unsurlar söz konusu olunca
0: Evet.
1: ister istemez o katkılar bugünkü güzelliği ortaya çıkarıyor.
0: Mesela bu çok kültürlük nasıl müziğe giriyor sizce? Nerede anlıyorsunuz müzikte?
1: Şimdi bu mesela Urfa'nın eski şeyleri, müzisyenleri genellikle Ermeniler. Dolayısıyla Ermeniler müzikte diyelim ki sazda çok öndeler. Seste de yerli Urfalılar hem de. Dolayısıyla ikisi bir araya geldiğinde çok yüksek bir müzik icra ediyorlar. Yani
0: Kesinlikle.
1: herkesin iyi tarafı, iyi yönü alınınca bu
0: Müzik
1: şekilde
0: insanları birleştiriyor orada.
1: birleştiriyor. Evet.
0: O zaman sizden bir eser daha dinleyebilir miyiz
1: Alalım.
0: acaba?
1: Evet. Şimdi sırada bir gazel var. Yaşar Nezihe Hanım'ın gazelini mesnevi tarzında okumaya çalışacağım. Bu fulün ve ciğerparem enisim haki sar oldu. Farsça terkiplerin olduğu bir gazel diye.

0: Ellerinize, ağzınıza, ruhunuza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Çok güzel oldu.
1: Böyle bu Yaşar Nezihe Hanım'ın evladının vefatı üzerine yazdığı bir ağıt aslında. Yani ciğerparesinin ayrılışından sonra yaktığı bir şiir diyelim. Bunu
0: Hissettiriyor
1: hisset.
0: ezgisi de. Sizinle birlikte bir şeyler çalmak çok isterim.
1: Ben de çok arzu ederim.
0: Size eşlik edebilirsem çok mutlu
1: Oldu çok.
0: olurum.
1: Ben de mutlu olurum.
0: Birlikte
1: Lütfen.
0: ne çalabiliriz acaba?
1: Seher oldu, vakti oldu. Hicaz bir türkü. Çok
0: Deneyelim.
1: da yakışır umarım. Evet.
0: Bakalım.
1: Bir anonim Urfa türküsü. Şükrü Çadırcı'dan alınan bir türkü. Şükrü Çadırcı da Urfa'nın önemli ustalarının birisidir.

0: Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Ellerinize
1: sağlık. Sizin ellerinize sağlık.
0: O zaman hemen arka binde bir tamam, eser daha çalalım mı?
1: Gül yüzün dönme benden diye bir beste türkümüz var. Evet. Bedirhan Kırmızı'dan alınma. Evet.

0: Ağzınıza, ellerinize
1: sağlık. Sizin de
0: çok güzel oldu yani. Çok güzel bir eser geçti.
1: Çok güzel. Çok güzel.
0: Çok en az çok keyif aldım. Kusurlarıma affolsun. Var olsun.
1: Sağ olun. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Programı bitirmeden bunu sormak istedim aslında. Bugünkü Urfa müziğin kültürün aktarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bunun devamını var mı? Ona giriyor musunuz?
1: Yüce şeylere hitap eden doğusal müzikler artık yerini daha sentetik müziklere bıraktı. Ama tabii çaba var. Bahçıvan diyelim tohum ekiyor, suluyor.
0: Evet.
1: Fakat işte onun yeşermesini beklemek lazım.
0: Evet. Ufak olsa da umarım biraz sulamış olur, sulamış olduk. Bir son eserimiz olur, yani son olmasın inşallah da şimdilik bir son ne çalalım?
1: Yine bir geleneksel türkü. Kalanın ardında ekerler küncü.
0: Çok güzel.
1: Evet, yine kalenin önündeyiz burada. Burayla da anlamlandırarak onu icra etmeye çalışalım.

0: Ayağınıza, ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Var olun sizde.
0: Müziğinizi, hikayenizi, görüşünüzü benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Evet, siz de şeref verdiniz bize. Buraya konuk oldunuz.
0: Çok teşekkür ederim. Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah görüşeceğiz. Var olun.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

0: deli günü.
1: Yavuz Bingöl'le Söz ve Müzik bu akşam TRT Müzik'te.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüöz adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli misafirlerim var. Trio Alaturka bizlerle.

0: Elleriniz emeklerinize sağlık. Çok güzel bir performans. Tabii ki bu bana düşmez ama tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık. Çok güzeldi. Offenbach'ın Barcarolle adlı eseri başka bir yorumla
1: Evet.
0: icra ettiniz. Bu trio çok ilginç bir trio, ilginç bir oluşum. Ben şunu merak ediyorum. Siz nasıl tanıştınız? Her şey önce hepiniz başroldesiniz. Hepiniz kendi alanınızda bir başrollüğünüz var enstrümanistliğinizde. Nasıl bir araya geldiniz? Bu trio nasıl oluştu? Bu fikir kimden çıktı? Bunu çok merak ediyorum.
1: Dilbacığım.
2: Evet, aslında bu fikir Çanakkale'de başladı. Sevgili Hatice ile biz Çanakkale'de çok özel bir projede bir araya geldik. Sevgili Uğur hocamızın, Uğur Türkmen'in ve
0: çok
2: sevgili
0: selamlar kendisine.
2: Cihat Aşkı'nın
0: çok selamlar.
2: Hepimizi buluşturduğu bestecilerimizin eserlerinden Türk ve geleneksel enstrümanlarla klasik batı müziği enstrümanlarını bir arada buluşturan bir projeyle biz Hatice ile tanıştık.
1: Yeni eserler çaldık.
0: Yeni eserler çaldık.
1: Çözümledik, evet. Çok değerli besteciler var içinde. Hasan Uçarsu, Oğuzhan Balcı gibi ismini şu an söyleyemediğimiz 10 tane besteci, 10 yeni eser. Bu projede Dilba ile birlikte olduk. İlk defa sahnede bir araya geldik. Birbirimizi gıyaben tanıyorduk ama müzik yapmamıştık. Farklı disiplinler.
0: Farklı disiplinler.
1: Batı
0: evet.
1: müziği, Türk müziği, farklı evet. disiplinler. Tabii ki enstrümanistik başka bir şey. Sanatçılık keza onu tamamlayan şey. Fakat kalplerin uyuşması, birlikte o enerjiyi alması ve onu müziğe dökmesi, yansıtması çok başka bir şey. Biz onu hissettik ve otobüste dönerken dedik ki biz bir şeyler yapacağız.

0: Çok güzel.
1: Biz bir şey yapmalıyız. Sonra Emine ile Dilba'nın bir duosu var zaten. Hali hazırda onlar üretiyorlar. Dilba dedi ki ben bunu Emine'ye bir soracağım dedi. Sonra Emine'ye sordu.
2: Evet, ben de çok sıcak baktım bu projeye. Çünkü çok değişik bir proje. Daha önce yapılmamış bir proje. Dolayısıyla evet dedim, yapalım, bir araya gelelim, tanışalım ve öyle başladık.
0: Ben şuna çok mutlu oluyorum aslında. Ben de Türk müziği kökenli olduğum için Türk müziği ile klasik batı müziği normalde sanatçılar bir araya pek gelmezdi. Eskiden hatırlıyorum böyle bir hani Türk müzikçiler ve klasik batıcılar diye ayrım var. Hala var değil
1: mi? Tabii.
0: Sizlerin buna sevgiyle bir araya gelmesi çok güzel bir şey. Tabii ki kendi müziğimizi inkar etmemeliyiz. Ben her zaman bunu da savunuyorum. Sizler gibi hocalarımız da bunu savunduğunu biliyorum. Çok güzel bir meç olmuş. Elinize sağlık. Bu arada şunu merak ediyorum. Eserleri neye göre seçiyorsunuz ve düzenlemeleri hangi sanatçımız yapıyor?
3: Şöyle aslında hem çalmak istediğimiz eserler var kulağımızda olan ve bunu denesek dediğimiz eserler, hem de bizim üçlümüz için aranjmanı düzenlemesi mümkün olabilecek olanlar. Hı hı. Bu konuda da çok güvendiğimiz, zaten düzenlemelere hazır olan bazı bestecilerimizin var. Çok değerli kişiler, Oğuzhan Balcı gibi. Onun dışında klasik batı müziğinde kemanla çalınan, viyolonsel ve piyanonun çaldığı hı hı. repertuardan beslenerek Hatice keman partilerini
1: çalıyor. Ben keman partilerini çalıyorum. Hazır düzenlemeleri olan triyoları.
3: Ama biri evet. Sevgili Yiğit Mert Erkmen, İzmir'deki çok sevgili genç bir bestecimiz. O bizim için bir düzenleme yaptı. Bu üçlü için özelinde yaptı.
0: Çok güzel. Onlara da selam olsun.
3: Evet.
1: Bir de yeni eser yaptı.
3: Evet.
0: Bizim çok güzel için. Demek ki aslında birçok müzisyen tarafından da bu proje destekleniyor evet. aslında. Sevgili Oğuzhan Balcı öğretmenime de buradan çok selamlarımı iletiyorum. Benim de öğretmenimdi konservatuvarda. Hala da ara ara sorarım kendisine. Peki şimdi ne çalmak istersiniz ikinci eserinizi?
1: Yine bir klasik batı müziği eseri Masne Eleji çalacağız.
0: Buyurun.

0: çok güzel bir düzenleme olmuş ve harika yine her zaman gibi. Bu arada şimdi az önce dediğim gibi yani hepiniz birer başrolcüsünüz dedim. Bireysel olarak da sizleri biraz tanımak isteriz. Dilbağ Tokay Hocam, biraz kendinizi anlatır mısınız?
1: Ben doğma büyüme diyelim artık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda hem eğitimime başladım sevgili hocam Reşit Erzin'de ve oradan mezun oldum. Mezun olduğum zamandan beri de öğretim üyesi olarak gençlerle birlikte çalışıyoruz. Tabii bu akademik olan yanım, onun dışında da sevgili Emine ile çok uzun süredir birlikte düğü olarak çalıyoruz. Birlikte projelerimiz oldu, CD'lerimiz oldu, biraz Emine bahseder. Onun dışında Ode Müziği yapmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Farklı bestecileri, farklı kişilerle, müzisyenlerle çalmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum ediyoruz. O yüzden.
0: Çok tebrik ediyoruz sizi hocam. Emine Serdaroğlu hocam, siz neler yapıyorsunuz?
2: Ben de akademik olarak Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde hocayım. Orada eğitim vermeye devam ediyorum uzun süredir. Piyanist olarak oda müziği çalışmaları, ağırlıklı olarak oda müziği çalışmaları, Dilbağ ile olan çalışmalarımız, başka sanatçılarla süren projelerimiz, onlar da devam ediyorlar. Biraz çok yönlü, çok çeşitli bir hayat diyebiliriz aslında. Ama ben çok mutluyum. Demin onu konuştuk hatta kuliste. Ne kadar güzel bir mesleğimiz evet, var ki bizi evet, farklı evet, farklı evet. insanlarla bir araya getiriyor. Farklı projelerde bir araya getiriyor. Kısaca böyle evet, diyebiliriz.
0: Çok büyük bir dil aslında yaptığımız öyle. Meslek kesinlikle. Çok sevgili hocam Hatice Doğan Sevinç, hocam siz neler yapıyorsunuz şu an?
3: Ben de Dilbağ gibi söyleyebilirim. Çocukluğumdan beri İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda 1,5 yıldır bölüm başkanlığını yürütüyorum çalgı eğitimi bölümünün. Orta okuldan doktora seviyesine kadar öğrencilerimiz var. Bunun yanında bir koro var. İTÜ 250. yıl Türk Müziği Korosu. Evet. 4. yılımız yeni doldu.
0: Harika.
3: Kendi projelerim var. Türk müziği çalışmalarım var. Böyle değerli arkadaşlarımla trio olarak performans sergiliyoruz. Zaman buldukça da öznel çalışmalara yer vermeye çalışıyorum. Çok yönlü bir hayat ama iyi ki hem iyi ki. Eğitici evet. olmak, hem sanatçı olmak, hem öğrencilerimize de böyle örnek olmak
0: çok
3: en
0: doğru.
3: güzeli, bundan
0: yani
3: güzeli yok.
0: Her konuda öğretmenlik evet. yapıyorsunuz. Bu vizyonunuz gerçekten sizden sonraki gelen öğrencilere, nesile çok büyük örnek oluyorsunuz. İyi ki varsınız diyelim. Ve sizden tekrardan bir performans alalım.
3: Tamam.
0: Buyurun.

0: Viyolonsel, piyano ve kemençenin böyle bir uyumu gerçekten ilginç olmuş. Harika bir düzenlemeler olmuş ve çok güzel bir fikir bu proje. Ben izlerken burada çok keyif alıyorum bir müzisyen olarak. Eminim ki izleyiciler de çok keyif almıştır. Ve peki bunu olabildiği kadar duyurabiliyor musunuz? Konserleriniz nasıl gidiyor? Bir albüm fikriniz var mı? Bunları...
1: Ben konserlerden bahsedeyim isterseniz.
0: Buyurun.
1: İlk konserimizi çok sevdiğimiz şehrimiz Erzurum'da verdik.
0: Ah, harika.
1: Orada geçmişten beri bizi davet eden çok sevgili dostlarımız var. Bu sefer de trio Alaturka olarak gelir misiniz dediler. Sonrasında Çanakkale'ye gittik. İstanbul'da konserimiz oldu. En son olarak da Saraybosna Yunus Emre
0: Çok
1: Enstitüsü'ndeydik.
0: güzel. Bayağı aslında konseriniz devam ediyor.
1: Evet, yurt dışında özellikle ülkemizi temsil etmek, üç kadın sanatçı olarak Doğu ve Batı
0: Harika.
1: sentezi olan bu projeyi sunabiliyor olmak çok müthiş bir duygu bizler için.
0: Bir sponsorunuz var mı
2: Onu
0: hocam?
2: söyleyecektim. Konserlerin yanı sıra tabii ki albüm, az önce bahsettiğin gibi gerçekleştirmek istiyoruz. Sponsor konusunda şu an kendi imkanlarımızla var olmaya çalışıyoruz.
0: İlginç aslında. Yani şunu söylemek isterim. Bir nevi hem dünya müziğini hem de kendi müziğimizi sentez yapıp ülkemizi tanıtıyorsunuz. Bunu aslında buradan gerçekten sevgili büyüklerimize, ülkemizi temsilen bu konuda sizlere ve sizin gibi sanatçı gruplarına öncelik tanınması ve de destek olmasını ben buradan bizzat rica ediyorum. Çünkü şöyle oluyor, tabii ki bilinmiyor. Yani tanıtım da çok önemli. Bu vesileyle de sizleri bir nevi de bilmeyenleri, bilmeyen sanatçılarımızı ya da bilmeyen büyüklerimizi bilmeleri için bu fırsatta bilgilendiriyoruz. Evet. Bu konuda da
2: Gerçekten.
0: Kesinlikle öyle olması lazım. Çünkü
2: Teşekkür
0: gerçekten çok
2: ederiz.
0: harika bir proje, harika bir uyum.
2: Çok sağ ol. Gerçekten geri dönüşlerimiz çok güzel. Yani biz de hayal ettik. Hayali gerçekleştirdik ama kim dinlese, müzisyenler dahil olmak üzere, çok değerli sanatçılarımız dahil olmak üzere aynı şeyi söylüyor. Çok güzel bir birliktelik olmuş ve dediğin gibi kültürümüz açısından da özellikle uluslararası platformlarda bu güzelliği neden insanlar
0: Evet.
2: duymasın, görmesin?
0: Evet.
2: O yüzden albüm

0: çalışmamız da olacak yakında.
1: Harika.
0: Yeni düzenlemelerimiz de olacak, yeni eserlerimiz de olacak. Görüştüğümüz bestecilerimiz var. Repertuarımızı genişleterek çalışmalarımıza devam edeceğiz.
1: Bu arada zaten sizleri tanıyorum. Çok da tekrardan programımıza geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi değerli sanatçıları bulmuşken ben de son parçayı sizinle beraber çalmak isterim.
0: Ay, süper.
1: Belki beni de gruba alıp
0: tabii ki dünyayı gezeriz.
1: Dünyayı gezeriz. Ne çalabiliriz hep birlikte? Ne çalalım? Böyle spontan şeyler planlıyoruz o zaman konuklarımızla.
0: Tambur Cemil Bey'in Nikris Sirtos'unu çalalım mı?
1: Harika.
0: Tam senlik.
1: Tam benlik. Harika. Süper. Okeyim, tamamdır.
0: Tamam.
1: O zaman buyurun çalalım.
2: Haydi o zaman.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmiyorum.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve önemli. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

Yüreğinize sağlık hocam. Ne güzel. Gönlümüzdeki solan bütün gülleri tekrar dirilttiniz. Teşekkür ederiz. Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar. Aşk Gözünden programıyla huzurlarınızdayız. Çok kıymetli hocam, sazıyla, sözüyle, gönül ustası o Erol Parlak ile birlikte sizleri kalpten kalbe akan bir gönül yolculuğuna davet ediyoruz. Sizler ekran başında, bizler stüdyoda türkülerle dertleşmeye, gönül diliyle sohbet etmeye, sevdaya, aşka, neşeye eğer sizler de hazırsanız buyurun efendim, Aşk Gözünden programımız başlıyor. Şimdi sırada çok güzel bir Yürüyorum Dikenlerin Üzerinde, benim de kendi albümlerimde okuduğum, çok sevdiğim bir türkü var. Sözü müziği Aşık Hasan Kaplani'ye ait olan bir türkü var. Yürüyorum Dikenlerin Üstünde. Hep beraber okuyoruz. Buyurun arkadaşlar.

0: Sesine gönlüne sağlık. Sizlerin
1: Hocam.
0: de dilinize, gönlünüze sağlık, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Buyurun söz sizde. Aşk Gözünden programımız başladı.
0: Evet, her zaman olduğu gibi bugün de birbirinden güzel eserler hazırladık.

0: Deyişler var, nefesler var, semahlar var, türküler, oyun havaları, halaylar var. Bütün bir Anadolu panoraması gibi ve Rumeli, Azerbaycan, Kerkük gibi bizim o gönül haritamız,
1: Bir uçtan
0: evet,
1: bir
0: gönül
1: uca.
0: coğrafyamızın
1: Aynen öyle.
0: güzelliklerini sunmaya gayret ediyoruz.
1: Şimdi müsaadenizle ben yine sizin güzel bir şiirinizi izleyicilerimize paylaşmak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Evet. Gözlüğümü de takayım. Bu ara böyle yakını görememeye başladım.
0: Ben çok epey zamandır yakını göremiyorum.
1: Öyle mi?
0: Ha, belli bir zaman sonra başlıyor.
1: Ya belli bir zaman az.
0: Kaçılmaz.
1: Halbuki 30'lu yaşlardayım ama
0: Evet.
1: vermiş. Evet, bir fon gelir mi arkadaşlar? Teşekkür ederim.
2: Yürek yanar, can kül olur. Bir gönül aşka erince gözlerden akan sel olur. Bir gönül aşka erince aşık maşuka yetişir, katre ummana katışır. Can dirilir, ten tutuşur. Bir gönül aşka erince. Gönül gönüle yar olur, bin bir güzellik var olur. Mevsim her dem bahar olur, bir gönül aşka erişince. Pervane aşkın esiri, candan ileri tesiri. Yanıp kül olmaktır sırrı, bir gönül aşka erişince.
1: Ah şu aşk.
0: Diline sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam. Sizin
0: Aşk
1: de
0: özünde ne?
1: kaleminize sağlık.
0: Aşk özünde ne uygun
1: Siz zaten bu
0: eserler
1: programın
0: seçmeye
1: ismine tevekkeli yani boşuna aşk özünden dememişsiniz. Zaten ha bu şiir ha bizim programımız yani. Hocam yine Pir Sultan Abdal'dan sözler.
0: Sözler, evet.
1: Keskin semahı var sizin güzel yorumunuzla dinleyeceğimiz.
0: Hacı Taşan ustamıza da haktan
1: Buyurun.
0: Rahmet diliyoruz. İç Anadolu ustalarının mihenk taşlarından, zirve ustalarından, ahir usta, Hacı Taşan ustanın o muazzam yorumundan. Ben de yıllar evvel bunu dinlemiştim, çok beğenmiştim. Sonra TRT'ye bunu verdik, TRT repertuarına da kazandırmış olduk. Zaman içerisinde ben de böyle birazcık kendime göre hafiften yorumlar gibi oldum. Onu sunmaya gayret edelim.

0: Gönlünüze sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: İkrarına sadık kalanlara gelsin diyelim. Şimdi bir Kırıkkale türküsü gelecek. Ekrem Çelebi'den alınan bir türkü. Ayrıldım güler miyim?

0: Diline sağlık, sesine sağlık Deniz. Ellerinize, yüreğinize
1: Eyvallah
0: sağlık
1: hocam.
0: arkadaşlar.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Buğra,
1: Arkadaşlarıma da çok
0: Kutbay.
1: teşekkür ediyorum.
0: Sağ
1: Burak her
0: olasın.
1: yöreden
0: Teşekkürler.
1: maşallah.
0: Evet.
1: Hocam şimdi sırada Dertli Dolap diye bir türkümüz var. Şiiri
0: Bir
1: Yunus
0: nefes
1: Emre'ye. Bir
0: diyelim.
1: nefes
0: Evet.
1: diyelim. Evet.

0: şiir Yunus Emre'ye, evet, müziği de size ait bir eser.
1: Üzerinde çalıştığımız bir projeydi Yunus dilinden. Orada yer alan Yunus'un bir nefesi. Üç bölümlü.
0: Evet.
1: Müzisyenler bilirler. Modülasyon diyoruz. Yani ritmik modülasyon var. Makamsal modülasyon da var. Onu sunmaya gayret edelim.

0: Kaç yüzyıldır dönüp geliyor şimdi de bizlere doğru. Aynı güzelliği, aynı sadeliği, saflığı, özü ve o hak kavrayışındaki o güçlü ruhu hissediyoruz. Umarım da hissettirebilmişizdir.
1: Kesinlikle bu kadim sözleri böyle bu duygularınızla bize de aktardınız. Teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: paylaştığınız
0: teşekkür ederim.
1: için.
0: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Sağ olun.
1: Hocam şimdi kara tren de yol alıyor cürekten diye bir uzun hava okuyacağım. Malatya Arguvan türküsü Seydi Adıgüzel'den alınan bir
0: Evet.
1: eser. Bakalım icra etmeye çalışayım.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Eyvallah hocam.
0: Sevgili Sedat, sevgili Buğra.
1: Evet,
0: Sizden
1: yüreklerine
0: de
1: sağlık.
0: emeğinize sağlık, telinize, nefesinize.
1: Teşekkür ediyoruz hocam.
0: Güzel
1: Sizin
0: oldu.
1: yanınızda biraz böyle.
0: Estağfurullah. Yok, yok. Ne demek?
1: Şimdi sırada Dağların Dumanı var. Sözler,
0: Evet.
1: şiir anonim,
0: Evet.
1: beste size ait galiba.
0: Ben havalandırdım. Evet.
1: Havalandırma size ait diyelim o
0: Evet.
1: zaman. Sizin yanınızda vallahi bu cümlelere,
0: Estağfurullah.
1: kelimelere
0: Yok
1: dikkat etmek
0: yani.
1: lazım.
0: Ya şimdi bu beste farklı bir şey. Beste daha böyle kitabi bilgilerle, daha akademik donanımla ne bileyim böyle bir hani şeyle gelen daha tasarılı bir şey. Yani beste çok saygın bir şey, ayrı bir şey.
1: Evet.
0: Bizim gelenek üretimleri daha farklı bir üretim ilişkisinden geçiyor. Uzun uzun anlatmayalım da biz havalandırıyoruz ona bir hava veriyor. Ya tıpkı bir şiirin nefes alıp canlanması gibi işte havalanmada o oluyor. Ben bu havalanma tabirini çok seviyorum. İşte türkü yakılıyor, beste yapılıyor demiştik ya. Hani türkü yakabilmek için de önce yanmak lazım. Aşk
1: Eyvah.
0: özünden yanmak gerek. Ritmik bir tatlı bir melodiyle buluşturdum ben bunu. Umarım hem sizler hem de izleyicilerimiz beğenirler.
1: Tabii ki hocam. Buyurun lütfen.

0: Hocam yüreğinize gönlünüze sağlık. Ne güzel söylediniz.
1: Ben teşekkür ederim. Nasıl?
0: Şimdi Kahramanmaraş türküsü söyleyeceğim. Nazmiye Coşkun Özgül'ün Müslüm Aydoğdu'dan derlediği bir türkü.
1: Evet.
0: Bin derdim var idi, bin daha oldu.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Deniz, ne kadar
1: Arkadaşlarımın da
0: güzel
1: gönlüne
0: işte.
1: sağlık.
0: Anadolu ozanlarının dilinde ne kadar güzel kelimeler saklı. Cahil sırrını saklamaz, fa şeyler diyor. Yani ifşa diye bildiğimiz kelime var ya,
1: Evet.
0: ozanların dilinde ne güzel yerini buluyor.
1: Evet, sırada bir Balıkesir ve Ege'ye doğru gidelim hocam. Balıkesir türkümüz var. Kaynak Şükran Kip, derleyen Hayri Damar, Mustafa Özcan, Edremit'in gelini sizin o güzel
0: Evet, Hayri
1: sesinizden,
0: Damar benim çok
1: yorumunuzdan
0: kadim,
1: dinleyeceğiz.
0: kıymetli kardeşim, dostum. Kendisine sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum buradan.
1: Bizden de selam olsun.
0: Evet.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Ne güzel söylediniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi bir Kerk havamız var. İlhan Erten'in derlediği Yarım Yarım Yaralı diyeceğiz.
1: Evet, İlhan Erten deyince ben de tabii çok başka şeyler çağrışım yapıyor. Bizim camiamızın çok yakından tanıdığı, meraklısının, seveninin çok olduğu kıymetli müzisyen İlhan abimiz, İlhan Erten abimiz gerçekten çok özel bir müzisyendi. Aslında Batı müziği kökenli. Fakat ilerleyen zamanda da halk müziğiyle devam ediyor. Gitar çalıyor. Hatta zamanında sahnelerde Ajda Pekkan'a bas gitar çalarak falan başlıyor. Bayağı bir serüveni var. Böyle bir entelektüel, çok başka bir insandı. Başlı başına bir üslubu da var. Kendine has bir tavrı var. Çok yararlanıldı. Çok kıymetli bir miras bırakarak. Şurada birkaç yakın zaman önce diyelim,
0: Allah rahmet
1: Hakk'ın
0: eylesin,
1: rahmetine ulaştı ve bu dünyadan geçti gitti. Bize de çok güzel bir miras bıraktı. Onun derlediği bir hava. Dilerseniz hep birlikte okuyalım. Sen oku, senin kendi bölgen.
0: Hocam,
1: ben de sana
0: beraber okuyalım.
1: Eşlik etmeye çalışayım
0: nakaratlarda. Ruhu şad olsun İlhan Erten'in. Evet. Hadi okuyalım beraber.

0: Evet. Diline, gönlüne sağlık. Ne güzel oldu. Ne kadar güzel
1: Çok
0: bir hava.
1: teşekkür ederim. Vallahi
0: Tam
1: ben bunu ilk kez okudum hocam. Sağ olun. Vallahi beni böylesine güzel bir eserle ve ben bunu kendi ayıbım olarak görüyorum.
0: estağfurullah yok.
1: İlhan Erten gibi bir değerle beni tanıştırdığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum
0: Rica
1: size.
0: ederim.
1: Çok güzel oldu hocam.
0: Evet, çok güzel bir köy türküsü.
1: Bir tane daha okuyacağız İlhan Erten'in yine derlediği Yeriha
0: Evet.
1: türküsünü ama ondan önce bir aşk türkümüz var sizin okuyacağınız.
0: Muhlis Akarsu Usta'nın bir deyişi. Aşkın muazzam bir tanımı. Yani ben hayatımda gördüğüm en güzel tanımlardan, başta gelenlerden diyeyim.
1: Evet.
0: Hem Akarsu ustamızın ruhuna gitsin, hem de izleyicilerimize paylaşalım.

0: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel söylediniz.
1: Erson'un ruhuna rahmet olsun.
0: Efendim programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Sırada yine İlhan Erten'in derlediği bir Kerkük türküsüyle programımızı bitiriyoruz. Hoşçakalın.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.

Efendim teşekkür ediyoruz güzel alkışlarınız için. Çeyrek asırı aşkın süredir devam eden bir TRT klasiği. Akşam Sefası programına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Evet, bu akşam yine sizler için birbirinden güzel eserler hazırladık. Umuyorum sizler de çok beğeneceksiniz ve birlikte bize eşlik edeceksiniz. Öyle düşünüyorum, öyle değil mi? Beraber okuyacağız, öyle değil mi? Kimlerle okuyacağız? Birbirinden güzel solist arkadaşlarım. Şöyle güçlü bir alkış istiyorum sizden. Ve programımızın vazgeçilmez orkestrası için, çok değerli saz sanatçısı arkadaşlarım için de şöyle güçlü bir alkış istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Ve güzeller güzeli bir orkestra şefimiz var bu akşam. Sevgili Kumsal Okur. Evet. Bu akşam ayrıca stüdyomuzda konuğumuz var. Konuklarımız daha doğrusu. Ben hemşerilerim de diyebilirim. Çaycuma Musiki Cemiyeti. Doğru mu söyledim? Bizlerle beraber bu akşam. Arkadaşlarım da var. Ben sürpriz oldu bana. Hiç beklememiştim. Bu akşam olduğunu bilmiyordum daha doğrusu. Çok da mutlu oldum. Tekrar hoş geldiniz sizler de. Şeref verdiniz. Ve yayın ve yapım ekibimiz için ayrıca alkış istiyorum. Güçlü ama daha güçlü. Daha güçlü. Ve yönetmenimiz, çok değerli büyüğümüz, sevgili Hasan Taş için de şöyle kuvvetli alkış.

0: hocalarımız var. Dedikten sonra ben mikrofonu sevgili Volkan'a bırakmak istiyorum. Senin o güzel sesinde başlasak ne dersin?
1: Çok sevinirim. Teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Volkan Erkal efendim. İyi seyirler diliyoruz.

Evet, hiç ara vermeden aynen devam ediyoruz yine şahane birbirinden güzel eserlerle. Şimdi bir İzmirli'yi hem şehrimi davet edeceğim, takdim edeceğim huzurlarınıza. Şahane bir Yıldırım Gürses eseriyle geliyor. Huzurlarınızda Ömer Faruk Özcan efendim.

Çok teşekkür ederim efendim o kıymetli alkışlarınıza, nazik zarif alkışlarınıza. Sağ olun, var olun. Keyiflerinizin çok yerinde olduğunu görüyorum. Aynı keyifle devam edeceğiz. Çok kuvvetli alkışlarınız o benim zarif arkadaşım Didar Aliye Koyuncu için gelsin efendim.

0: Efendim çok teşekkürler. Ellerinize sağlık.
1: Şimdi çok güzel bir hanımefendi gelecek. Bir Göksel Baktagir bestesi seslendirecek. Tek kelime diyecek. Rengin uyar kökten geliyor. Kuvvetli alkışlarınızla.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli alkışlarınıza. Programımız yine çok güzel bir eserle devam edecek. Çok kıymetli arkadaşım Neşe Dursun Saraç huzurlarınızda.

0: Teşekkür ediyorum. Güzel alkışlanmış. Ben müsaadenizle bir eser daha seslendirmek istiyorum. Ne dersiniz? Ama yalnız değil. Sevgili arkadaşım Ömer Faruk Özcan'ı sahneye davet ediyorum. Şöyle güzel bir şarkı okuyalım mı seninle? Şöyle bir nihavet bir şarkı mesela.
1: Şeref duyarım.
0: O zaman rüyalarda buluşalım.
1: Hadi bakalım. Hep birlikte buluşalım.

0: Teşekkür ediyoruz. O zaman sen bir tane daha oku. Ben okudum, sen de bir tane daha oku.
1: Evet.
0: Ne dersin?
1: Bu romantik şarkının ardından bence biraz coşmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Ne dersiniz?
1: Haydi bakalım, hep birlikte coşuyoruz. Neşe Hanım'ı yerine alıyoruz.
0: Teşekkür ederim.

Ve aynı saatte akşam sefasında konuşalım. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar diliyoruz.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve kaybetmiş. En önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlı.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi gel.

Serkan Çağrı sahnesi pazar TRT Müzik'te. Koro. İnsan sesiyle müzik yapmak üzere bir araya gelen topluluktur. Tek sesli veya çok sesli eserler söyleyen, erkeklerin ve kadınların yer aldığı korolar olduğu gibi, yalnızca çocukların bulunduğu korolar da vardır.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

Sevgili izleyiciler, ekran başındaki sevgili dostlar, bu akşam yine birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bu akşam sizlere özel bir repertuar çalacağız yine. Her zaman olduğu gibi. Tarihin farklı aralıklarında yaşamış, Anadolu'muzun o güzel topraklarında yaşamış

ozanlarımızın 11-12 türküsünü seslendireceğiz size. İlk eseri Kulümmet Üstad'dan açtık. Büyük ozanımızdan Seyyah Olup Şu Alemi Gezerim. Şimdi Mücim Dede'den bir eser var sırada. Bunu ben tek

Şimdi sırada bir tane Pir Sultan var. Böyle kulimmet mücrim dede başladık. Pir Sultan'a geldik. Kanlı zalımı şimdi yapacağız.

Evet sevgili izleyiciler, şimdi sırada Aşık Ruhsati var. Onun çok sevdiğimiz, çok özel bir türküsü. Daha senden gayrı gayrı aşık mı yoktur?

Şimdi Erzurumlu Sümaniye Baba'ya gidiyoruz. Yani son dönemlerde çok meşhur da oldu. Çok sevilen bir türkü. Ben de 40 yıldır okuduğum Elvaya Ezel'den Levh-i Kalem'den Bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar.

Aşık Emrah'a gideceğiz. Tutam yar elinden tutam çıkam dağlara. Olan bir yaralı bülbül inen bağlara. Evet, buyurun. Şu güzel meyini, kaba meyini duyayım Cem. Hatta bir açış yap şöyle bir.

Evet sevgili izleyiciler, ekran başındaki tüm müzik severlere, türkü dostlarına bu akşam yine programın sonuna geldik. Şimdi ben tabii bir de annemden bir halk ozanı aşık Şahsenen Bacı'dan, rahmetli annemden bir eser, bir kıta, bir uzun hava okuyacağım. Arkasına da Şah Hatay'ın Melullenme Deli Gönlünü okuyacağım. Bu akşamlık size veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar, selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Ben ve orkestra arkadaşlarım, kalın sağlıcakla.

0: yeniden başlamışım gibi düşünüyorum. Her gece sahneye çıkarken yine aynı heyecanla çıkıyorum. O heyecandan hiçbir şey kaybetmedim.
1: O kaybolmuyor değil mi hala?
0: Asla. Çok ve en önemlisi yeni projeleri de yapmaya çok heyecanlıyım.

Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz. Müzik bazen bir sözden çok daha fazlasını anlatır. İşte biz nefesle başlayan bir yankıyla gönüllere ulaşıyoruz. Haydi.

0: Evet, kıymetli TRT Müzik izleyenleri, hepiniz hoş geldiniz. Biz sizi ağırlamaktan mutluyuz. Umarım siz de bizi ağırlamaktan mutlu olursunuz.
1: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz. Çok güzel bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Sevgili Deniz Sekin'in söz ve müziğini yazdığı Sahici şarkısıyla.
2: Sahici bir şarkı.
1: Gerçekten sahici bir şarkı.
2: Çünkü Deniz hepimizin çok iyi arkadaşı, dostu ve tam bir müzisyen dostu, solisttir. Kendi de müzisyen gibi hissettiği içindir belki.
1: Çok da duyguludur.
2: Çok da duyguludur. Kalbi tertemizdir ve biz Deniz'le beraber sahnelerde yaptık ve ortak çalışmalarımız da devam edecek bundan sonra da. O bizim bir tanemiz. Sevgili Deniz Seki'ye de buradan selam ederiz. Çok güzel bir şarkıydı gerçekten. Müthişti. Şimdi gözüm ilişiyor şarkıya. Özer Şenay'ın bir eserini yapacağız. Özer Şenay da aynı Adnan Ergil gibi özel melodilerin, özel nüansların adamıdır. Gerçekten biz müzisyenler, enstrümanistler böyle bir Adnan Ergil, Özer Şenay şarkısına denk geldiğimizde daha bir başka, daha bir keyifli çalarız. Çünkü enstrümanın artiküler yapısına da çok uygundur yazdıkları eserler. Çok iyi müzisyenler çünkü. O yüzden Özer Baba'dan şimdi bir Arap saçı diyeceğiz. Erkin Kore'yi de şarkıdan sonra konuşuruz. Haydi bakalım.
0: Buyurun.

0: Şükür, sağlık.
1: Şükür Arap saçına döndürmeden şarkıyı bitirdik. Güzel oldu arkadaşlar. Elinize, emeğinize sağlık. Şükür, sağ tam da Erkin Baba diyorduk.
2: Evet, çok güzel bir enerjiyle çıktık. Tam Erkin Baba'ya yakışan bir şekilde.
1: Değil mi? Erkin Baba deyince akla ilk gelen şey benim enerji.
2: Kesinlikle.
1: Enerji, sinerji.
2: Farklı kişiliği, farklı tarzı.
1: Değil mi? Bir de Anadolu rock dediğimiz zaman Erkin Koray çok enteresan bir yer tutuyor. Hatta bildiğim kadarıyla Türkiye'ye ilk elektro gitarı getirip de ilk elektro gitarı kullanan da Erkin Koray. Doğru mu biliyorum?
2: Evet. Bir ben de öyle biliyorum yani.
1: Tabii bir hani Arap Yarımadası'ndan etkilendiği melodilerle beraber Anadolu'nun içindeki melodiler, tanıdık melodileri bambaşka bir şekilde ele alma konusunda da ilklerden bir tanesi.
2: Kesinlikle. Yani
1: unuttuğumuz birileri vardır muhakkak, hani bir külliyat var ortada. Hani ismini ilk defa duyduğum bazı insanlar oluyor zaman içerisinde. Onları da ayıp etmeden Erkin Baba'ya da buradan
2: rahmet olsun.
1: O zaman haydi bakalım.
0: Devam edelim efendim. Seni yazdım diyeceğiz.
1: Hasan Bağlan.
0: Sözleri Hasan Bağlan tabii ki. Müziği de Burhan Bayar'a. Burhan abiye de selam olsun.
1: Burhan abi, seviyoruz seni. Hadi o zaman şey yapalım. Eseri bir evet, icra edelim. Evet.

0: Evet arkadaşlar, ben şarkı söylemeyi artık bırakıyorum bundan sonra. Hayatımda hiç şarkı söylemeyeceğim. Hep siz söyleyin ne olur. Şimdi Eurovision'da yarışmış bir şarkımız. Bir de enteresan bak, Mahmut Kemal Ebcioğlu sözü ve Hikmet Münir Ebcioğlu.
1: Bir dakikaya sığdırılmaya çalışan bir aşkı anlatan şarkı.
0: Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım.
1: Seninle bir dakika diyelim.

0: Valla yoktu. O kadar çok güzel seninle bir dakika dedin ki seninle böyle dakikalar böyle devam etsin.
1: Bir dakikanın kıymetini bilen, bir ömür seven kalplere gelsin o zaman.
2: Vay.
0: Bak bak, grubun en melankoliğinden güzel cümleler. Şimdi bir sonraki eserin bir adını koyalım ilk önce Muratçığım.
2: Peki, camdan kalpleyeceğim.
0: Şarkının öncesinde de sevgili Günay Çoban,
2: Evet,
0: bu arada benim ortak eserlerde yaptığım, beraber çalıştığımız çok tatlı, dünya tatlısı bir adamdır. Tanışmanızı çok isterim, tanıştıracağım sizi de. Ve söz yazarı o, bestecisi de Febio Taşer. Febio ile bizim de çok uzun senelerdir dostluğumuz var. Funda Arar'ın eşi desem oradan daha çok bilirsin. Yani müzisyenler gerçi Febio Taşer'i biliyor ama hani bilmeyenler için söylüyorum. Febio de çok kıymetli, gerçekten çok güzel eserler verdi. Çok muhteşem aranjeleri var, iyi de bir aranjördür. Ve benim de çok eski, kadim dostum. Onun stüdyosunda da çok iş yapmadık yani. Stüdyosunun kapılarını da vakti zamanında açmıştı bize sonuna kadar. Febiocuğum ve Günaycığım, sizlere de gelsin o zaman bu şarkı.
2: Evet.
0: Hadi bakalım.

0: Yani Muratçığım ağzına sağlık. O kadar güzel şey yaptık ki hani insan kulakları dışında böyle arılar, böcekler falan da etkilendi diye düşünüyoruz. Şarkının bir yerinde de arı böyle seninle beraber harika oldu bence.
1: Teşekkür ederim. Siz harikasınız.
0: Estağfurullah. Bu arada sevgili Funda da bizim konservatuvardan arkadaşımız tabii ki. Aynı dönemiz.
2: Şaşırmadık.
0: Sevgili Funda'nın şöyle bir özelliği vardı. Okulda herkes de tabii üniversite zamanı 20'li yaşlardayız. İşte böyle hani zaman zaman cıvıklaşabiliyoruz. Ha ne haber gibi böyle. O yaşların normalidir bu. Bir şekilde Funda'ya geldiği zaman insanların böyle bir şey hali vardı. Merhaba nasılsınız ya da nasılsın? En fazla bu kadar. Öyle bir duruşu ve öyle asil bir hali vardı ki gidip de böyle cıvıklık yapamazdınız Funda'ya. Ha, kimseyi de bozduğunu da görmedik bu arada. O direkt duruşla ve kendisiyle alakalı ta böyle 20'li yaşlardan beri Funda hep o duruştaydı. Ve ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? Sevgili Füsun'la Dalca'yla o zaman çok iyi arkadaştı.

0: kaç sene geçti hala sürekli görüşüyorlar. O arkadaşlarını terk etmediyse kişi, o benim için müthiş birisi dedirtebiliyor. Funda da çok sevdiğimiz, gerçekten öyle olan bir dostumuz. Seviyoruz kendisini, buradan da Funda'ya da selam edelim. Onun icrasıyla selam neticede olsun, tanındı.
1: Tabii. Bugün seyircilerimizin biraz gönlünü kor ediyoruz sanırım. Sıradaki parça da biraz...
0: Yangın yeri.
1: Onunla yangın.
2: Bildiğin yangın yeri.
1: Aynen, aynen, evet.
2: Yine sevdiği bir yere geldik ama şimdi yine...
0: Ferdi Baba'ya geldik.
2: Tabii.
0: Ferdi Baba'yı okuruz, severiz.
2: Severiz, okuruz.
0: Ferdi Tayfur'un şöyle çok güzel eserleri var. Hepsi birbirinden güzel. Tabii. Ama bu eseri niyeyse bir ortak noktamız gibi oldu. Son dönemlerde sevgili Ahmet Kural da bu eseri böyle yaptı işte, kullanarak. O da böyle bir daha öne çıkardı. Teşekkür ediyoruz tekrar gündeme gelmesine yardımcı olduğu için. İçim yanar diyelim mi?
2: Diyelim. Bugün bayağı bir yandık. İçim yanar diyelim.
0: Biraz daha yanalım.
2: Biraz daha yanalım.

Bir sabah kalktığında yanında beni bulamadın değil mi? Yastığımda kalan son kokumu öylece bırakıp çekip gittim o kapıdan. Evet, seni bıraktım. Çünkü sen daha öncesinde beni sadece benimle bıraktın. Demiş ya şair, kimdi giden, kimdi kalan? Aslında giden değil, kalandır terk eden diye. İşte bizimkisi de biraz o hesap. Evet, ayrıldık. Çünkü ayrılmalıydık. Daha fazla yıpranmadan, duygular siyaha boyanmadan ayrılmalıydık. Kolay mı sanıyorsun ayrılmak? Sensizliği seçmek, acıların dibine düşmek. Hiç kolay değil, hiç kolay olmadı. Ama sonrasında Sabahattin Ali'nin bir sözü karşıma çıkınca demiş ki Sabahattin Ali, istese uğruna

canımı vereceğim insanı bıraktım. Çünkü varlığında yaptıkları yokluğuna göre çok daha zordu. İşte bu yüzden, bu yüzden, bu yüzden, her şey bu yüzden.

0: İçimiz yandı gerçekten.
1: Ben de böyle kendimce arada bir dize bıraktım.
2: Evet. Güzel oldu abi. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Duygulandık.
2: Bu kıymetli eser içinde tabii ki Ferdi Tayfur'a, Ferdi Baba'ya da rahmet olsun ya. Vallahi. Söylemeden geçemeyeceğim.
1: Ferdi Baba hala yaşıyor ya bence.
2: Değil mi?
1: Bence yaşıyor.
2: Şarkıya geçelim mi?
1: Tabii ki, tabii ki.
2: Efendim şimdi sözüme müziği Yusuf Nalkesen'e ait kıymetli bir eser okuyacağız. İcra etmeye çalışacağız. Kapın her çalındıkça diyeceğiz efendim.

0: Eserin gerçek kimliği tabii başka bir yerde. Biz kendimizce yorumladık. Kapılar çalındıkçadan sonra şimdi bir gene günün sonuna geldik galiba.
1: Günün sonuna geldik.
2: Evet.
1: Günün sonuna gelmişken bu kadar kalpleri kor ettikten ve ateşe attıktan sonra bir serpelim bence
0: Hadi bakalım.
2: artık. Ama yine yanayım.
1: Tamam okey. Ama güzel yanalım.
2: Güzel yanalım. Bu sefer güzel yanalım efendim.
0: Haftaya tekrar Aşk ve Ötesi programında sizlerle beraber olacağız. Sadece şimdilik hoşça kalın.

Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle Pazar TRT Müzik'te. Tek bir söz söyleme. Laterna. Laterna bir tür ayaklı orktur. İstanbul'un 1900'lü yıllarının simgesi olarak bilinir. Bu müzik aleti eski yıllarda sokak eğlencelerinde kullanılırdı. Üzerinde bulunan bir kol yardımıyla programlanan müzikler çalınırdı. Geçmişte İstanbul'un bazı semtlerinde laterna ustaları bulunurdu.

0: Tertemizlik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk halk müziğinin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle. Hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok sağ olun. Bugün burada sizi gördüğüm için gerçekten onur duyuyorum. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Sadece onu
1: Ben de
0: söylemek
1: çok
0: isterim.
1: mutluyum. Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Kim Reyhan benimle. Nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: Teşekkür
2: Özleştik.
0: ederim. Aynen öyle. Çok güzel
2: Çok
0: gözüküyorsun.
2: teşekkür ederim. O senin güzelliğin.
0: Sesinle de bizi büyüleyeceğine eminim.
2: İnşallah bakalım. Bugün biraz hastayız ama.
0: Bir şey olmaz.
2: Nazar diyoruz.
0: Gayet güzel bir sesin.
2: Teşekkür ederim.
0: Ahmet Bey, size böyle sorularımla yavaş yavaş başlamak istiyorum. Merak ettiğim şeyler var. Bağlamayla ilk tanıştığınız zamanı hatırlıyor musunuz? Bize bir anlatır mısınız?
1: Evet, yani 6 yaşlarıma denk geliyor. Zaten 9-10 yaşlarında konservatuara başladım. Müzik dükkanımıza çok ünlü bağlama sanatçıları gelirdi. O zaman Orhan abi gibi, Yencebay gibi, Arif Sağ gibi. Zaman zaman Neşet Ertaş gibi. Onların yanında zaten küçüktüm. Beni işte bakkala bir şey almaya gönderirlerdi. Sonra gelirdim. Küçük bir cüra vardı. Onu verirlerdi. Çalardım. Sonra işte konservatuar 79'da konservatuara girdim. Bir 11 sene eğitim aldım. Zaten 79'da konservatuara gittikten sonra birkaç sene sonra her konservatuarlı kişide olduğu gibi siz de piyasa müziğiyle tanışıyorsunuz. Biraz da
0: Kesinlikle.
1: kendinizi piyasada buluyorsunuz. Yani böyle 6 yaşında tanıştım diyebilirim.
0: Babanızın bir...
1: Evet, babam eski bir halk ozanıydı o zaman. O zaman tabii halk ozanları çok revaçtaydı. Aşk Mahzuni Şerif gibi.
0: Tabii.
1: Onlar da mesela dükkanımıza gelip derlerdi. Babam Ozan İsa Koç. O zaman 45'lik plakları vardı. O döneme göre çok popüler, sevilen bir sanatçıydı. O şekilde başladım diyebilirim.
0: Çok filmekli isimler de saydınız. Buradan saygılarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ölenlere Allah'tan rahmetli olayım. Peki, bağlamayı ilk çaldığınızdaki heyecan hala sizde devam ediyor mu? Yoksa artık böyle oturdu mu?
1: Ya şöyle, siz daha çok işler yaptıkça aslında daha çok heyecan duyuyorsunuz. Bir de benim albüm çalışmalarım hep proje bazlıdır. Yani baktığınız zaman mesela ilk yaptığım işte 94'te Yiğidi Karanfil albümün bir arayışın, bir heyecanın ürünüdür. Yiğidi Karanfil 3. Sonrasında yine kendi enstrümantal albümlerim. Daha sonra bu işi değiştir, bağlamayla daha farklı müzikler nasıl çalarım, dünya müziklerini çalabilir miyim diyorsunuz ya, onların hepsi aslında birer heyecanın ürünü.
0: Kesinlikle.
1: İnanın. Yani çıkıp çaldığım zaman bir heyecan duymuyorum. Ama içimde enstrüman aldığım zaman farklı bir heyecan oluşuyor. Zaten o heyecan oluşmadığı zaman
0: Bir
1: işten
0: faydası.
1: zevk almıyorsunuz demektir. Ya da hissetmiyorsunuz demektir. Orhan abimi Gencebay'ın sağ olsun, biz çok beraber bir yere gelip çalarız ofisinde. O hep şey der. Yani şurayla şurayı birleştirdiği zaman, yani
0: Evet.
1: teknik ve duygu. İşte o duygunun bir eseri heyecanlanmak. Küçükken çok heyecanlanmıyordum da şimdi zaman geçtikçe o heyecanı daha çok duymaya
0: Değil
1: başladım.
0: mi? Böyle söylüyorsunuz. Peki bağlama sizin için ne ifade ediyor?
1: Ya şimdi bütün günüm bağlamayla geçiyor. Ben Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda hem aranjörüm hem bağlama sanatçısıyım. 33 yıldır her zaman zaten prova yapıyorsunuz. Yani her gün yaptığınız provalar, konserler, stüdyo kayıtları, benim yönettiğim kendi albümler, yani başka sanatçıların yönettiğim. Bunları bir araya topladığınız zaman zaten bağlama elinizden düşmemiş oluyor. İşte buradaki kardeşlerim de öyle. Mesela her gün enstrüman çalışıyor musun diye sorduğun zaman zaten çalışıyorlar. Yani mecburen çalışmış oluyorlar. O da bir yandan tabii bizi diri tutuyor, şey tutuyor, dinç tutuyor. Yenilikleri takip etmeniz gerekiyor. O yüzden bağlama benim için klasik bir şey var ya, bir yaşam biçimi diyelim.
0: Aslında yol arkadaşınız gibi de olmuş bir yerde
1: Tabii her
0: enstrüman.
1: şeyim, yani zaman zaman kimse olmadığı zaman, evde elinize aldığınız zaman kimse yokken farklı şeyler paylaşıyorsunuz bağlamayla ya da enstrümanınızla.
0: Peki sizden böyle güzel bir eser duyabilir miyiz?
1: Tabii ki zevkle.
0: Heyecanla da bekliyorum.
1: Ha, çok teşekkür ederim, sağ olun. Benim yıllarca çalıştığım bir sanatçı abim ve albümlerini yönettiğim Edip Akbayram'la 98 yılında bir çalışma yapmıştık ona. Ben aranjmanlarını yapmıştım. Oradan isterseniz dinamik böyle programa
0: Müthiş
1: hareketli
0: olur.
1: giriş yapalım.
0: Lütfen.
1: Otantik bir Karadeniz türküsü. Eşkıya dünyaya hükümler olmaz. 1, 2, sol, 2, 3, devam.

0: Ellerinize
1: Bütün
0: sağlık.
1: sağ olun, teşekkür ederim.
0: Bütün stüdyo olarak mest olduk
1: Berçan
0: Bertan
1: Bey.
0: Bey.
1: Teşekkür ederim. Biraz evet Anadolu Rock tarzında
0: Müthiş,
1: yorumladım.
0: müthişti. Ekranları başındaki izleyicilerimizin de aynı tipte bir olduğundan eminim.
1: Teşekkür ederim. Sağ olsunlar, bağ olsunlar.
0: Evet, biraz size dönmek istedim. Müzikal olarak neler yapıyor ki şu anda?
2: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz.
0: Çok
2: Güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım. Olursa
0: kendi
2: haber
0: grubunda
2: edeceğim.
0: yine akustik tarzında mı yoksa single gibi mi olacak?
2: Single gibi de olabilir, akustik de olabilir. Şu an tam kararlaştırmadık o yüzden.
0: Bence böyle tekli de sana
2: Değil mi?
0: yakışır diye
2: Tekli de.
0: düşünüyorum.
2: Zaten şu anda kariyerimin yönetiminde sanırım Karadeniz'den ilerleyeceğim.
0: Çok
2: Böyle
0: net bir şey.
2: biraz pop gibi girdik piyasaya ama şu anda Karadeniz'e doğru
0: Ama senin
2: ilerliyor.
0: başta tanıdığım video
2: Evet.
0: zaten Karadeniz parçası değil miydi?
2: Hey,
0: Yanlış
2: benim.
0: hatırlıyorum. Evet, çok da güzel okuyorsunuz. Bugün senden ne dinleyeceğiz?
2: Bir ayrılamam yapabiliriz.
0: Tabii ki. Müthiş olur.
2: O
0: Müthiş
2: zaman
0: olur.
2: gelsin mi?
0: Gelsin.

0: Çok da zor bir mesafe olmasına rağmen.
1: 45'lerden 2000'li yılların kadar olan müzikte Türk sanat müziğinin, Türk halk müziğinin değişimiyle ilgili neler düşündüğünüzü merak ediyorum.
2: Ya değişim kaçınılmaz biliyorsunuz. Zamanın gerisinde kalmıyorsunuz zaten. Şöyle değişim değil de gelişim diyebiliriz aslında bir anlamda.
1: Evet, daha
2: Mesela ben şunu itiraf edeyim. Eski Türk halk müziği eserleri veya sanat müziği eserleri, büyük ustaların çaldığı Yorga Bacanoslar mesela biliyorsunuz gibi işte Haydar Tatlıyer gibi üstadların çaldığı ve icra ettiği Türk müziği, Türk sanat müziği bana göre kendi içinde çok daha tutarlı ve çok daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Daha duygulu olduğunu düşünüyorum, orijinaline uygun olduğunu. Bir de icra şekli çok önemli. Şimdi sanat müziğinin çok eski icralarına baktığınız zaman çalan müzik ustalarının, saz üstadlarının çok daha nezaketli, çok daha soylu, çok daha içten çaldıklarını görüyoruz. Peki aynı durum halk müziği için de geçerli mi? Tabii ki geçerli. Yani birbirini tekrarı olan şeylere düşmemeniz gerekiyor. Değişim dediğim gibi kaçınılmaz bir şey ama hangi anlamda değişim, gelişim? İyi anlamda mı, kötü anlamda mı? Mesela bana göre şu an icra edilen halk müziği, ben koyu bir halk müziği sanatçısı değilim bu arada. Halk müziği enstrümanı çalan bir sanatçıyım. Yani çok aşırı bir halk müziği şeyim yok. Çalışmalarıma baktığınız zaman da daha modern halk müziği çalışmaları yaptığımı görürsünüz. Şu an icra eden Türk halk müziğinden çok mutlu olduğumu söyleyemem. Şeyler birbirine karıştı. Kavramlar birbirine karıştı. Yani üzülerek söylüyorum ki bunu önemli topluluklarda da görüyorsunuz. Halk müziği bana göre kendi haliyle, otantik haliyle icra edildiği zaman çok daha anlamlı ve çok daha etkili. İşte o yüzden ki Neşet Ertaş gibi ustalar tek başına çıkıp söylediği zaman o havayı verdiği için bugün kendilerini hissettiriyorlar.
1: Kesinlikle öyle. Peki sizce geleneksel soundla böyle harmanlanmamalı mı? Önebilir
2: Harmanlanmalı.
1: miyiz
2: Şimdi
1: acaba?
2: mesela bağlama bu konuda en büyük haksızlığa uğramış enstrümandır. Yıllarca bazı sansür kurulları bağlamayla işte bir bas gitarın, piyanonun, keyboardun yan yana gelmesini asla istemediler. Ne zaman? Bu benim, ben 68 doğumluyum. Mesela o zaman dinlediğiniz zaman salt halk müziği vardı. Halk müziğini koruma adına yapıyorlardı. Ama bir şekilde de gelişmesine izin vermiyorlardı. İşte o arada çok önemli müzisyenler ki mesela Gencebay bunun şeyini yapmıştır. Bir yanda da ben yıllarca çalıştım Zülfü Livaneli mesela. O zaman bağlamayla farklı bir arayışlara girmişti. Böyle baktığınız zaman farklı geldi insanlara. Böyle bir altyapıyla, orkestrasyonla icra edilen bir bağlamalı solist olduğu bir şey dikkat çekti tabii. İletişim
1: Kesinlikle.
2: araçları tabii çok daha farklı. Ama tabii onu da yozlaştırmamak lazım. Yani hani Cem Karaca'nın bir şeyi var. Kahrolsun yoz müzik diyor. Gerçekten de onun dozajını ayarlamak çok önemli. Yani ben mesela Paradox albümü yaptığım zaman bağlamayla yabancı şarkıları çaldığım albümü yaptığım zaman aslında çok büyük risk alarak bu işi yaptım. Çünkü dalga da geçilebilirdi. Yani ya bu
1: Estağfurullah.
2: tutmaya tabi olabilirdi. Çünkü bazıları hala bağlamanın kendine ait olduğunu sanan, bağlamayı icat ettiğini düşünen bir kitle var. Mesela albüm çıktığında onların yoğun eleştirisine maruz kaldım ama yargı organı, gerçek yargı organı olduğuna inanmış halk bu albümü sevdi. Bağlamanın icra şeklini sevdi. Dolayısıyla yani mesela o zaman şey çalmıştım, hatırlar mısınız? Mesela
1: Tabii
2: Kiki gibi,
1: ki.
2: Hotel California gibi. İlgi gördü. Demek ki böyle de bir ihtiyaç varmış. Yani dediğim gibi ben biraz daha kentli bir bağlama sanatçısıyım bu arada. Onu söyleyeyim. Benim kafamdaki bu biraz daha farklı. Dolayısıyla yani söylediğim gibi tehlikeli bir sınır var. O sınırı korumanız gerekiyor.
1: Kesinlikle.
2: Ama onu aştığınız zaman doz oluyor. Ama dozunda yaptığınız zaman enstrümanı da şey yapmamış oluyorsunuz. Ne denir ona? Ya bağlama sadece şeyde kalmayı bizim geleneksel müziğe saygımız sonsuz.
1: Tabii ki. Hepimiz.
2: Ama sadece orada kalmayı hak etmiyor. Yani
1: Geliştirilmeli.
2: geliştirilmeli.
1: Maalesef.
2: Yani biz mesela işte kendi orkestramızda Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nda bunun örneklerini yapıyoruz. Koskoca bir senfonik orkestra. Bağlama solist önüne çalıyorum. Zaman zaman konserler veriyoruz. Oluyor yani.
1: Biz de mutlaka bir gelmek isteriz.
2: Bekleriz. Atatürk
1: Çok
2: Kültür Merkezi'nde bizim
1: çok
2: sürekli
1: mutlu olduk.
2: konserimiz var. İki haftada bir konserlerimiz oluyor, provalarımız da orada. 33 yıllık bir topluluk bu arada. Türkiye'nin gerçekten çok önemli müzisyenleri vardı. Mesela çoğu emekli oldu. İşte Asım Ekran gibi, Ercan Irmak gibi, ondan sonra Deniz Selman gibi. Şu anda da değerli müzisyenler var. Göksun Çavdar mesela. Yine değerli bir klarnet sanatçısı kardeşimiz. O da yaklaşık 1500 yıldır bizimle birlikte. Önemli müzisyenlerin olduğu değerli bir topluluktu. Sevingül Bahadır vardı solistimiz. O da emekli oldu ama emekli olanların yerine başka arkadaşlar geliyor tabii. Güzel, kendi içinde tutarlı çizgisi olan bir topluluk. Bekleriz.
0: Biz de üstadlarımıza zaten saygılarımızı gönderelim. Mutlaka böyle gelip o meşkiyi görmek isteriz.
1: Bekleriz tabii ki, mutlulukla.
0: Peki 45'lerden 90'lardan seni böyle çok sevdiğin şarkılar var mı? Arasını açıp dinler misin?
3: 45'lerden 90'lardan.
0: Evet. Yani yıl olarak bazen ben de çok pek hatırlamıyorum. O şeye çok hakim olmadığım için ama böyle o şeyi sever misin? Oradaki tınıları, işte ah nerede, vah neredeler var. Benim
3: Yeşilçam biraz.
0: evet.
3: Severiz tabii canım.
0: Peki hiç böyle yorumlamayı düşündün mü? Bence bir kere deneyebilirsin diye düşünüyorum ben.
3: Şu an mı deneyelim
0: Hayır, şu
3: yoksa
0: an değil.
3: genel anlamda? Evet, ama zaten şu anda gündemde olan şeyler bunlar, dijitalde.
0: Tabii.
3: Eski şarkılarımızı tekrardan.
0: Çok yakışacağını düşünüyorum sana. Az önceki Karadeniz işte sandığına yaklaşıyorum dedin ya, o şekilde şarkı çıkarıyorum. Ben arabeskinle sana çok yakışacağını
3: Çok
0: düşünüyorum.
3: teşekkür ederim. Bir yapay zeka olayı var şu anda gündemde.
0: Ya keşke
3: Eylül...
0: olmasaydı.
3: Eylül... Ne?
0: Keşke
3: Değil mi?
0: olmasaydı.
3: Evet. Eylül Zede diye bir şarkı çıktı. O çok seviyorum. Onu denedim biraz ama o yıllara sanki benziyor şarkı.
2: Beste
3: O
2: kimin?
3: şu... Efendim?
2: Beste kimin?
3: Bestesini bilmiyorum.
2: İşte bazılarının bestecisi yok. Belli yok ki
3: Evet.
2: yapay...
3: Onu vardı ama ismini unuttum
0: O
3: şu an.
0: şarkının yalan olmasın. Hani yanlış bir
3: Evet.
0: şey yapmayalım.
3: Evet,
0: Ha,
3: evet.
0: bestecisi var diye biliyorum.
3: Evet.
0: Daha sonra vokali de işte yok dendi, var dendi. Kesin bilmiyorum, açıklamaya hakim değiliz ama çok güzel besteci gerçekten.
3: Gerçekten.
0: Öyle dinletiyor ama daha gerçek şeyler bana daha
3: Kesinlikle.
0: samimi geliyor,
3: Kesinlikle.
0: nacizane. Evet, bugün çok sevdiğimiz bir ustamızı ağırlıyoruz.
3: Evet.
0: Sizden böyle bir eser daha duyup bir mest olmak yine çok isterim.
2: Estağfurullah. O zaman şöyle yapalım. İki eseri birbirine bağlayıp çalayım. Bir tanesini böyle kısaca yalnız başıma çalayım. Hatırlarsanız hani bağlamanın ulusaldan evrensele yolculuğundan bahsettik ya. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 97 yılında biz bir Eurovizyon'a katılmıştık. Ben Şebnem Paker'le katılmıştım. Dinle diye bir eser vardı. Mesela o yarışma, Eurovizyon yarışması benim için büyük bir mihenk taşı oldu. Çünkü orada gördüm ki yabancı... müzik dinleyicileri bağlamayı sahiplendiler. Çünkü
0: Sevdiler.
2: bizim o zaman Türkiye'nin siyasi olarak da dünya ile arasının en açık olduğu dönemde bile biz üçüncü olduk, hatırlıyorsanız.
0: Değil mi?
2: Öyle kısa bir onu
0: Yani
2: hatırlatayım.
0: benim yaşım çok, şarkıya çok hakimim ve çok severim. Ama tam Eurovizyon zamanı hatırlamasam da şimdi
2: Tabii.
0: böyle bizlere hatırlatırsan
2: Bu
0: çok mutlu
2: arada
0: olurum.
2: tabii ki, bu arada bana göre mesela en iyi Eurovizyon şarkılarını ben çaldığım için söylemiyorum. Biz yaptığımız için söylemiyorum. Bir kere sözlerin Türkçe olması önemli. Bizden, Anadolu'dan, bizim kültürümüzden motifler taşıması önemli. İşte ben vardım, Ercan Irmak vardı, Eylem Pelik vardı. Güzel bir ekiptik ve sevgili Şebnem Paker. Şöyle, hatırlarsanız bağlamayla başlıyordu.

0: Öyle bir şeydi.
1: Tam kapsayıcı gidiyorduk biz ya.
0: Kısaca bir hatırlatmak istedim.
1: Evet.
0: Şimdi yine az önce bahsettiğim, benim de yıllarca çalıştığım. Bu arada ben 15 yaşında kendisinin yanında çalışmaya başladım, Edip Akbaran Dostlar Orkestrası'nda. Ondan sonra 98 yılında bir Best of albüm yapmıştım. Orada Hasretinde Yandı Gönlüm, Hasretinde Yandı Gönlüm şarkısı var. Yalçın Turay'a ait söz müzik. Ama kısaca bir şey söylemek isterim. O eser aslında 70'li, 60'lı, 70'li yılların çok filmlerinde çok vardı. Güzel sesli bir bayan okurdu. Böyle çok dertli sesli bir bayan. Hasretin yandı gönlümü. Halk müziğinin alışılmış icrasının dışında. Bu bayan hanımefendinin ismi Seha Okuş'tu. Hem ona bir saygı duruşu olsun, hem de o eseri icra edelim. Hasretin yandı gönlüm.
1: Çok da sevdiğimiz bir Türk müziğidir.
0: Son 2, 3, 4.

0: Sessinize yüreğinize
1: Evet,
0: sağlık.
1: kesinlikle sağlık.
0: Efendim. Ben böyle
1: Güzel
0: entegre
1: yürüttün
0: olamadım.
1: sen. Çok çok güzel çürüdük.
0: Duramadım. Kusura bakmayın.
1: Çok
0: Benim de çok
1: estağfurullah, çok
0: sevdiğim
1: güzel.
0: bir
1: Çok
0: şarkıydı.
1: çok güzel.
0: Güzel çalındı, söylendi.
1: Evet, değerli orkestra arkadaşlarımıza da buradan
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyoruz.
0: ediyoruz. Evet,
1: Gerçekten.
0: gerçekten müthiş bir şekilde geçiyor. Çok akıcı oluyor program benim için şu an.
1: Süper.
0: 45'ler müziğinde böyle en sevdiğiniz usta, en sevdiğiniz şarkı nedir acaba?
1: Ya şimdi ben çok eskiyi hatırlayamıyorum ama mesela Haydar Tatlıyay Türk sanat müziğinde çok önemli bir üstattır. Yorgo Bacanoz öyledir. Ama ben daha çok mesela 60'lardan 70'lerden sonraki, özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır. 70'lerde bu ülkede çok güzel şeyler yapıldı. Örnek vermek gerekirse biz geçen yıl bir albüm yayınladık, plak olarak da yayınlandı. Sevgili yine benim bağlama çalan değerli bir virtüöz arkadaşım, birlikte çok çalıştık Çetin Akdeniz'le. Mesela onunla şeyler yaptık. Türk müziğinde, Türk filmlerinde kullanılan müzikler. Hatırlarsınız mesela. Vardır
0: Hatırlamaz
1: ya. Mesela bunlar. Ondan sonra. Mesela bunlar hep o zamanın filmlerde kullanılan halk müzikleri. O da rahmetli oldu sevgili Zafer Dilek. Mekanı cennet olsun. 70'ler bana göre Türkiye'de en iyi müziklerin yapıldığı dönemdir. 80'ler dünyadaki yankısıyla beraber Türkiye'de de farklı bir kategorinin oluştuğu şeydir. Ama 90'lar iyi mi güzel mi anlayamadım ya. Benim
0: gerçekten mi?
1: mesela 90'lar benim o zaman ben çok albümlere icracı olarak eşlik ediyordum. İşte Nazan Öncel'ler, Tarkanlar, pek çok sanatçıyla çalıştım. Şimdi düşünüyorum hani herkes diyor aa 90'lar çok iyi. Ya 90'lardan emin değil. Bak.
0: Çok mu değişti sizce?
1: Ya 90'lar artık biraz böyle elektronik müziğin daha çok ilgi gördüğü oraya doğru

0: oraya gittiği bir dönemde.
1: Siz özümüzdeki tarafı daha mı çok böyle
0: Ya şey var.
1: benimsiyor
0: 90'larda aslında artık daha çok müzisyenlerin eşlik ettiği bir dönemdi albümlere. Daha çok makinaların biliyorsunuz farklı sound'ların oluştuğu bir dönem. O şekilde çalışmalar yapıldı. Ama ben mesela o dönemde ben size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ben 90 yılında Ahmet Kaya'nın bir albümünü yönettim. Hep sonradan işte Sevgi Duvar albümü. Mesela orada bile 90 yılında ben o zaman 22 yaşındayım. Ahmet Kaya işi bana teslim etmiş. Orada bile canlı davul, canlı bas, klavye, bir haylılar, Devlet Opera Balesi'nden vokalistler getirmişim. 15 tane devlet senfoni orkestrasına yaylı çalgılar getirmişim. Baktığım zaman aslında bir direniş benimki, bir karşı duruş. Ama bugün dinlediğim zaman iyi ki de öyle yapmışım diyorum. Çünkü ben 90'ların sound'unu, pop
1: Takdir
0: sound'unu çok da fazla beğenmiyorum. Ama yine Sezen Aksu'nun çok güzel yaptığı şeyler var 90'larda mesela. Neden? Çünkü oradaki arkasında çalıştığı aranjörler de sevgili Atilla Özdemir oldu mesela. Önemli bir aranjördür biliyorsunuz. Mekanı cennet olsun. Onun verdiği havayı görmeniz mümkün. O yüzden ben 90'ları çok hani sevmem ama 80'ler müthiştir diyebilirim yani.
1: peki oradan hangi usta böyle sizi başka diyenlere götürür?
0: Ya ben benim çok sevdiğim sound'unu, kişiliğini, her şeyini örnek aldığım bir usta bir sanatçı var. Geçen 20 gün önce kaybettik. Chris Rea, İngiliz rock sanatçısı. Slide gitar ustası. Mesela ben onu çok severim. En çok da ikinci sırada yerli sanatçı olarak Barış Manço'yu çok severdim. Sonra bir gün tesadüf aradı beni. Tek çalışmadığım sanatçıydı diyebilirim o zaman. Mançoyucu albümünde mesela ben çaldım o zaman birlikte olduk 6 şarkıda. Çok da güzel muhabbetimiz oldu. Bana göre tartışılmaz Türk yani yerli sanatçı Barış Manço'dur. Ama dünya müziğinde de Chris Rea'dır. Yani ikisi benim için özel.
1: Varlığında da değerini bilebildiğimiz için gerçekten büyük mutluluk duyuyorum.
0: Tabii.
1: Çünkü böyle büyük ustaların sonradan değerinin bilinmesi, eserlerinin sonradan gün yüzüne çıkması benim çok üzüldüğüm bir şey. O yüzden saygıyla rahmetle
0: Amin. Ama
1: anılalım.
0: Barış Manço her zaman karşılık görmüştür.
1: Evet, işte o yüzden
0: Evet,
1: diyorum
0: yani
1: hani
0: çok
1: iyi ki
0: güzel.
1: varlığında takdir gördü.
0: Kesinlikle ben tanıyınca kendisini de tamam dedim. Yani
1: Keşke bir
0: demek
1: tadını.
0: her şey doğruymuş yani. Barış Manço müziğindeki her şey doğruymuş. Samimiymiş.
1: Ve size hangi şarkıyı söyleyecektim? Biraz hareketlenelim ya. Sen böyle bizi
0: Evet.
1: birazcık hareketlendir, o
0: Evet.
1: hüznümüzü al.
0: Birazcık yükselelim. Bir
1: Lütfen.
0: çay elinden öte yapalım
1: Hadi
0: mı?
1: yapalım. Ben de eşlik edeyim.
0: Evet, beraber söyleyelim.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık.
0: Ağzınıza sağlık.
2: Müthiş oldu gerçekten.
3: Süper. Karadeniz.
4: Genç müzisyen arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Yani başlarken nelere dikkat edilmeli? Yolda devam ederken neler korunmalı? Biraz sizden bunun öğütlerini dinlemek istiyorum.
3: Tabii öncelikle kendileri olmaları gerekir. Kendilerine göre bir stil, tarz yaratmaları gerekir. Biz de çok büyük ustaları dinleyerek başladık. Tabii onların çaldıklarını çalmaya çalıştık. Hangi pozisyondan çalmış, hangi şeyden ama onları çok araştırdık. Ama sonrasında tabii kendinize bir çizgi oluşturmanız gerekiyor. En önemlisi de kendinize bir tarz oluşturmanız gerekiyor. Farklı bir yerde konmanız gerekiyor. Kendinizi farklı bir yerde konumlandırmanız. Onun için de öncelikle çok çalışmak gerekiyor tabii ki. Çok müzik dinlemek gerekiyor ve çok araştırmak gerekiyor. Mesela Alın Tunç rahmetli çok şeydi. Hep okurdu mesela aralarda. Kayıt olmadığı zaman başka şeyler, dünya müziklerini okurdu. Araştırırdı. Dediğim gibi sadece belli bir tarza bağlı kalmamaları çok daha iyi olur.
4: Geniş.
3: Dünya müziği, evet dediğim gibi dünya müziği dinlemeleri gerekiyor. Sonra da onu harmanlayıp kendi müziğimizle nasıl eşleştirebiliriz? Onu düşünmek gerekiyor. Şimdi üzülerek görüyorum ki bazı şeyde mesela bazı enstrümanda herkes birbirinin aynı şeyi çalıyor enstrümanı. Yani gözünüzü kapattığında bu kim dediğiniz zaman anlayamıyorsunuz. Bu muydu? Aa yok o değilmiş öteki. O yüzden bence biraz farklılık iyidir. Bu farklılığı yaratmaları iyi olur. Ve müzik çok ciddiye gelen yani hatta hiç şakası yoktur müziğin. Ciddiye almaları gerekiyor. Çok ciddi bakmaları gerekiyor. Analiz etmeleri gerekiyor. Kendilerine farkında olması gerekiyor.
4: Bu güzel tecrübelerinizi bizlerle paylaştığınız için tüm samimiyetine çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetliydi. İyi ki buradaydınız.
5: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Sen de bizi güzel ağırladığın için bu şekilde.
3: Çok teşekkür ederim.
5: Çok mutlu olduk.
4: Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum sizlere.
3: Evet, sağ ol.
4: Efendim, bugün yine müzik konuştu. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese sevgiler, hürmetler. Hoşçakalın.

0: Dijital dünya artık sadece bir araç değil, sinsice ilerleyen bir zaman katili ve bilinç işgalcisidir. Dijital bağımlılık, bilişsel faaliyetlerde gerilemeye ve dikkat süresinin patolojik şekilde azalmasına yol açar.
1: Anne, açım ben.
2: Birazdan hazırlarım.
0: Aile içi iletişim koptuğunda teknoloji görünmez bir duvar haline gelir. Mavi ışığa maruz kalmak beynin amigdala bölgesinin büyümesine neden olur. Bu bölge saldırganlığın ve dürtüselliğin yönetildiği bölgedir. Dolayısıyla çocuklarımızın kontrolsüz olmasına neden olur. Dijital dünyaya hapsolup gerçekliğini kaybetme.
3: Çocuklar, telefonlardan uzak duralım artık, olur mu? Birbirimize yakın olalım.

0: Ağzına sağlık Aman abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: Doğaçlama Pazartesi TRT Müzik'te.
1: Yıldız'ı sevgili Ezgi Eyüboğlu'na bırakıyorum biliyorsun.

0: Saygıdeğer TRT Müzik izleyicileri, Gönül Penceresi programımıza hoş geldiniz, şerefler versiniz. Efendim sizleri çok özledik. Hasretle programın tekrar gelmesini bekliyoruz. Tabiri caizse iple çekiyoruz.
1: Birbirinden güzel eserler sizler için hazırlandı. Tabii ki bu eserleri bize çok kıymetli şefimiz Umut Hoşgör hazırladı ve bu güzel orkestra eşlik edecek bize ve vokal arkadaşlarımız Furkan, Esra ve Ata eşlik edecek. Yine çok heyecanlıyız. Çok güzel bir program sizleri bekliyor efendim. Bizlerden ayrılmayın. Biz Rast makamıyla başladık.
0: İşimiz rast gitsin.
1: Evet.
0: Hacı Faik Bey'e ait rast makamında bir eserle.
1: Çok da istenen bir klasik eserle başladık. Klasik eser çok isteniyordu
0: bizden.
1: Ama
0: çok da sevilen bir eserdir.
1: Evet. Efendim sizin programınız, sizin eserleriniz, sizlerin istekleri doğrultusunda repertuarlarımızı hazırlıyoruz. Yine sizlerin çok sevdiği bir eserle devam edeceğiz programımıza. Ama benim bu güzel şarkımın sunumunu benim çok kıymetli arkadaşım yapsın istiyorum ben.
0: Yalan, yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak diyecek. Mehsem Özşimşir.
1: Teşekkür ederim abicim.

0: Ellerinize sağlık Umut'cum. Eline sağlık. Çok güzel bir Taksim'di. Arkadaşlarımın da gönüllerine sağlık.
1: Mehsem ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim Alp'cim. Efendim Yusuf Nalkesen'e ait bir eserdi.
1: İkisi de tanıdığın.
0: Evet, ikisi de hocam.
1: Bestekarlar.
0: Evet. Şimdi
1: senin okuduğun Yusuf Nalkesen'e aitti. Benim şimdi okuyacağım. Senin hocan olmuş.
0: Hocam.
1: Rahmetle yad ediyoruz. Avni Anıl'a ait
0: evet.
1: Bir eser. İstersen bunu da sen anons et.
0: Benim çok sevdiğim bir eser. Rüya gibi uçan yıllar. Biraz durun. Durun biraz. Alp Aslan'ın o güzel sesinden dinliyoruz efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum.

0: Ellerinize sağlık.
1: Allah'ım sana çokça sevgi versin.
0: Amin.
1: Bu kadar istedikten sonra değil verir mi? Muhakkak.
0: Mutlaka verir. Evet efendim, yine sizlerin çok sevdiği, aslında bu bölümümüz bizim hep dinleyicilerimizin istekleri değil mi?
1: Evet, bu şarkı da istek,
0: yine bir istek diye biliyorum.
1: Birik evet. Bahar sabahı.
0: Güneşle uyandın mı hiç?
1: Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç diyeceğiz.
0: Zevkle dinliyoruz efendim.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Çok teşekkürler.
1: Gönlünüze sağlık. Efendim ne kadar güzel şarkı.
0: Evet.
1: Ne kadar naif bir şarkı. Değil mi?
0: Ölümsüz eserlerden biriydi bu şarkı. Çok teşekkür ediyorum Mehsem.
1: İyi ki istemişsiniz efendim. İyi ki biz de okumuşuz. Yine sizlerin çok sevdiği bir eser.
0: Evet.
1: Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında diyelim mi hep birlikte? Hadi bize eşlik edin.

Gönlünüze sağlık. Harikasınız arkadaşlar. Umut'cum ellerine sağlık. Ne kadar güzel bir eser. Efendim, benim kardeşim de öğretmen bu arada. Ona da gitsin bu şarkı. Bütün öğretmenlerimize gitsin. Şimdi sırada sizlerin çok sevdiği bir eser var efendim. Sizlerle birlikte okumak istiyorum. Tan Taşçı'ya ait bir eser. Yalan diyelim mi hep birlikte? Buyurun.

0: Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık Mehsem.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yine çok, çok güzel, güzel bir eser. Yine evet. Tan Taşçı.
0: Evet, Tan Taşçı'ya
1: bu programda okudum.
0: Sevgiler.
1: İkinci Tan Taşçı
0: evet,
1: oldu değil
0: ikinci,
1: mi? Çok güzel.
0: İkinci eser. Tan Taşçı fanlarına da buradan sevgiler. Onlar da bizi paylaşıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz onlara da.
1: Sevgiler, saygılar efendim.
0: Efendim, yine sırada sizlerin çok sevdiği bir eser var. Hemen kısa tutuyorum çünkü bu havayı bozmak istemiyorum. Ölüyorum kederimden diyor Alp Aslan.
2: Teşekkür ediyorum.

0: Eyvallah canlar. Sonsuz teşekkürler.
1: Gönlüne sağlık.
0: Sağ ol Mehsemciğim.
1: Nasıl güzel bir okumak.
0: Şarkı zaten da çok güzel.
1: Ama sen de ayrı bir güzel okuyorsun arkadaşım.
0: Çok teşekkür
1: arkadaşım.
0: Ediyorum.
1: Gönlüne sağlık.
0: Çok da seviyorum bu şarkıyı.
1: Evet, çok belli oluyor. Çok severek okuduğun. O kadar belli ki. Çok belli. Şimdi de benim çok severek okuduğum bir şarkı var sırada. Yine dinleyicilerimiz istedi.
0: Bir Göksel Vaktedir.
1: Ve benim çok kıymetli şarkısı. Nilay'ım, benim çok kıymetli makyözüm Nilay'ım istedi bu şarkıyı.
0: Evet.
1: Aşk masalı diyelim mi?
0: Diyelim. Zevkle dinleyelim.
1: Teşekkür ederim.

0: Selam olsun Neşet Baba'ya.
1: Gönlüne sağlık.
0: Teşekkür ediyorum Mehsemciğim.
1: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Efendim, zaman yine su gibi akıp geçti. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya evet. Yine aynı gün, aynı saatte sizlerle birlikte olacağız.
0: Efendim, yayın ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri her hafta zevkle dinlediğiniz için, bize o güzel mesajlarınızı gönderdiğiniz için sizleri çok seviyoruz. Allah'a ısmarladık efendim. Hoşça kalın.
1: Haftaya görüşmek dileğiyle efendim. Neyle bitiriyoruz?
0: Memleketim diyeceğiz.
1: Memleketim diyeceğiz.
0: Ama hep vokalist arkadaşlarımızı da yanımıza alalım.
1: Buyurun efendim.

0: Adım Yiğit Rahman Atuk, 12 yaşındayım, Ankara'da yaşıyorum. Ahsen Ordulu'yum, şu anda da Ordu'dayız. 5 yaşından beri bağlama çalıyorum. Burada kuzenlerimle ilgileniyorum. Ablamla oynuyoruz. Gerçekten çok güzel vakitler geçirilebiliyor. Babam Akdeniz'den dudukları kesip getiriyor, işliyor.
1: Al bakalım bu işten sayın. Şimdi tonuna bakalım.
0: Büyüyünce müzik öğretmeni olmak istiyorum. Konservatuara gitmek istiyorum. Çünkü benim için gerçekten çok güzel bir his.
2: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: kapısı yokmuş gibi sessizce alır yol.
1: Gerçek bir müzisyen konuğum var. Bugün Bora Gencer ritmi tutacağız.
2: Gerçekten bu programa çok yakışmışsın. Sonumuzda şöyle bir durum var. Rahmetli olmuş sanatçıları anıyoruz. Herkes bir şarkıcı seçiyor kendine. Mesela Barış Manço, Kerim Tekin, Neşet Ertaş, Zeki Müren. Kim, yani aklınıza kim gelirse tüm dünyaya seslenmek istiyorum elvedasız şarkılarla.
0: And now the end is near and so I face the final...
3: Melike ile müziğin ritmi bugün TRT Müzik'te. My friend.

Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir. Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene. Biz sende olmasak bile sen bizdesin gene. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda Makedonya Üsküp'teyiz. Üsküp'ten merhabalar.

0: Geleneksel müziğin, Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Bugünkü rotamız Makedonya Üsküp. Ata topraklarımızdayız. Ve geleneksel musiki üzerine çalışmalar yapan çok kıymetli Elena Hanım'la birlikteyiz. Efendim programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır gerçekten güzel, önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bize bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Konserler, programlar, müzik çalışmalarınızdan.
1: Uzun zaman geleneksel müzikle başlayıp sonra başka bir müzikle bir fusion olarak çalışıyorum ama genellikle geleneksel müzikle uğraşıyorum. Sadece Makedonya toprağımdan değil, bütün Balkan ülkelerinden özellikle Türk müziği çok severim. Yani sonra Yunan, Bosna, bilmiyorum ya, bütün bölgeden müzik söylüyorum ve aynı zamanda araştırmacıyım, hem belgesel şekilde olarak bu araştırmaya getiriyorum.
0: Akademik tarafımız da var yani.
1: Evet, yani tarafı. Sadece bir şarkı bulup da söyleyip değil, yani onun tam derine girmemiz lazım. Yani
0: hikayesi nasıl yazılmış, hangi olaylardan olmuş?
1: Köklere daha köklere. Derin ve derin, yani bir deniz, büyük bir deniz var aslında.
0: Evet.
1: Büyük bir macera yaşamak. Onun için bir çok kıymetli, ben çok mutluyum çünkü bayağı insanlarla tanışıyorum. Yaşlılardan, onlardan böyle şey mübadele eden yaşlılarla konuşurken çok zevk alıyorum. Aynı zamanda bir büyük bir hayatımdan parça, yani bir onları bana destek, hayatım destek gibi hissediyorum. Yani büyük bir aile gibi
0: eserler
1: hissediyorum.
0: Eserler de alıyor musunuz onlardan? Mesela
1: çok,
0: Türkiye'de biliyorsunuz, evet. Derleme deriz biz.
1: Derleme
0: sanatkarlarımız. Ustalarımız köylere gider, kasabalara gider. Oralarda okunan türküleri kazandırırlar bizim müziğimize. Siz de öyle yapıyor musunuz?
1: Yapıyorum. Özellikle Türkiye'de, bütün Türkiye'de çok araştırma yaptım.
0: Evet.
1: Şimdi Makedonya bölgesinde Yörüklerle yeni bir albüm çıkacak benim. Yaptığım
0: araştırma
1: Yörüklerle.
0: Evet. Balkan müziğinde katılır mısınız bilmiyorum. Ben şunu çok hissediyorum. Yani böyle bir hüzünlü, duygusal bir şarkı bile söylesek içinde bir coşku mutlaka var.
1: Evet.
0: Yani Balkanlar demek coşku demek aynı zamanda, öyle değil mi? Ne dersiniz?
1: Coşku. Hüzünlü coşku diyebilirim.
0: Hüzünlü coşku. Evet, çok enteresan oldu. Ya benim çok ilgimi çekmiştir. Kederli, yani bizim üzüleceğimiz bir şarkıda bile içinde mutlaka bir coşku görürsünüz, yaşarsınız
1: evet.
0: bunu.
1: Evet.
0: Peki güzel bir eser daha rica etsek sizden. Birinci eserimiz çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür
0: değerli sanatkar arkadaşlarımız, zaten Balkanların müzisyenleri hiç konuşmaya gerek yok. Muhteşem.
1: Evet.
0: Yani bir kere hiç bilmedikleri bir şarkıyı bile hemen sizinle beraber bir provada çalabilirler. Hangi eserimiz var sırada?
1: Şimdi sırada Oro diye bir eser. Onun gerçek ismi Koga Kiodiş Momezavoda.
0: Evet.
1: Makedon sözlerine. Ve aynı zamanda bir Sefart Yahudilerden sözleri Ladino dilde söylüyorum. Evet. Bir karışık şarkı oluyor. Evet.
0: Makedonya bölgesine ait değil mi şarkınız?
1: Evet.
0: Peki buyurun.

0: Elena Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce sohbetini yapmıştık. İşte duygusal şarkılarda bile bir coşku var diye. Eğer yanılmıyorsam siz de bir düğün şarkısı, aslında düğün bahseden bir eser okudunuz. Dinlediğimizde çok duygusal bir şarkı ama düğün bahsediyor, öyle değil mi?
1: Yani aslında iki hikaye var.
0: Evet.
1: Çünkü hem Sefarad'dan, Marokko'dan
0: Evet.
1: kaynak var. Onun düğün şarkısı aslında
0: Evet.
1: Scalerica de Oro, gerçek
0: Evet.
1: şarkı. Ve o anlatıyor bir merdiven, altından merdiven ve
0: Evet.
1: yeni bir gelin geçer o merdivende.
0: Evet.
1: Ve bildiğimiz gibi düğün hem hüzünlü hem neşeli
0: Evet.
1: bir
0: Yani
1: duygu var.
0: gelin evden
1: Dediğin,
0: ayrılırken üzünlü olur
1: evet.
0: ya biraz, herhalde onu anlatıyor
1: Ve
0: galiba.
1: doğru,
0: Evet.
1: evet, yani yeni gelin çıkacak o altın merdivenden ve diğer hikaye Makedon
0: Evet.
1: türküsü, Ege bölgesinden, Selanik bölgesinden.
0: Evet.
1: O da şey anlatıyor, delikanlı kıza diyor, ne zaman gideceksin su almaya, beni de çağır, ben seni yardım edeceğim, su beni
0: Evet. Centilmen
1: taşınacağım.
0: bir delikanlı
1: Ve
0: yani.
1: evet, öyle bir şey
0: Evet.
1: yani.
0: Gerçekten hangi türküyü dinlesek? İşte Balkanlardan bir eser okudunuz. Düğünü anlatıyor, aşkı anlatıyor, sevgiyi anlatıyor. Aynı şekilde bizim Neşet Ertaş üstadımız, efendim, aşkı nasıl güzel anlatıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Yazımı kışa çeviriyor.

0: Girdin, bak gözümde yaşa Leyla derken aslında o kadar güzel bir dil var ki farklı farklı dillerde de söylense duygu aynı.
1: Evet.
0: Yani dinlediğinizde değil mi o duyguyu alıyorsunuz. İşte o yüzden biz de ekibimizle birlikte bu geleneksel müziğin peşine düştük. İşte bu duyguyu, bu sevgiyi yüzyıllara, bin yıllara sari yani devam eden, hiç eskimeden mesela bir eski şarkı diyoruz, geleneksel müzik diyoruz. 1.000 kere söylemişizdir. Ben mesela 2.000-3.000 kere söylediğim türküler var ama sıkılmadan söylersiniz, insanlar da sıkılmadan dinler. O yüzden var olsun geleneksel musikimiz, müziğimiz diyoruz. Peki,
1: En önemli o duyguyu getirmek tekrar ve tekrar. O
0: evet.
1: duygusuz kalmaması.
0: Çünkü saf, gerçek
1: Evet.
0: duygular işlendiği için
1: Evet.
0: hem sözlere hem müziğe işte yüzyıllar geçse de eskimiyor, öyle değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Peki, bir iki eser de ben seslendirsem olur mu acaba?
1: Tabii ki.
0: Rumeli
1: Seve seve.
0: bölgesine ait yine güzel bizim sizin de çok iyi bildiğinize inandığım iki eseri arka arkaya inşallah okuyacağız potpourri şeklinde.
1: Benim sevdiğim
0: Evet.
1: türkü
0: Evet,
1: okuyacaksınız.
0: evet.

Süsküp'te bize anlatan, bize ait şarkılar, türküler söyledik. Geleneksel müziğin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Müzikle kalın, hoşça kalın.

Gaziantep'te sanatçıları ve dinleyicileri bir araya getiren bölgeye özgü bir müzik elencisi türü vardır. Gaziantep fasıllarının mirası, Faruk Lük gibi önemli kültür taşıyıcılarıyla devam ediyor. Kendisini ziyaret etme ve Rum kaleleri birlikte çalma şerefine nail oldum.

Türküler, ana, bacı, kardeş, gurbete gidip dönmeyen oğul, hasret çeken yavukludur. Türküler Anadolu'dur diyoruz.

0: güzel yüzünden, kaş astı da kapkara.
1: Türkistan'dan Rumeli'ye yarın TRT Müzik'te.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz. Elimizden Obamızdan adlı yapımla 1984 yılına dönüyoruz. İyi seyirler.
1: Her sevgi bir düğüm atmış koluna. Dokundukça inler, yarası vardır. Irak gönüllerin uçurumuna eskiden bir köprü kurası vardır.
0: İlk bölümü 1984'ün Nisan'ında izleyiciyle buluşan Elimizden Obamızdan 12 bölümlük bir seri. Farklı yörelerden türkülerin seslendirildiği program, özenli içeriği ve çok özel icralarıyla türkü severlerin hala hafızalarında, anılarında. Hadi o zaman bu türkülü yolculuğa bir de günümüz penceresinden bakalım.
1: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Çamlıbeller'den, kekik ve reyhan kokan yaylalardan, kınalı kekliklerin kanat çırptığı ovalardan, köyden, bucaktan, yayladan, telden, duvaktan, nakış nakış sevdalardan. Özetle, elimizden, obamızdan, aydınlık yüzlü Anadolu'muzdan söz açıp ses getiren yeni bir müzik programıyla karşınızdayız. Amacımız, tarih boyunca bizi tanıtan türkülerimizi ve onların etrafında gelişen kültür değerlerimizi sizlere aktarabilmek. Bu programımızda müzik zevkimize temel olan ses dizisini gönlümüze nakşeden ninnilerimizle başlamak istiyoruz. Uykusuz sancılı gecelerimizin avutucusu, tatlı hatırası ninniler. Annemizin içli sesiyle gönlümüze yerleşen, üstüne bir müzik kültürünü bina ettiğimiz ninniler.
2: Gönül deryar diyarı,
0: yaşı el verenler Meral Naiman'ın sunduğu bu türkü dolu programı hatırladı bile. Benim hatırlamam mümkün değil diyen genç izleyicilerimize de biz anlatalım. Programda türküler söyleniyor. Hem de her yöreden. Hepsi tanıdık, hepsi yürekten, hepsi samimi. Canan Başkaya'nın seslendirdiği bu ninni de işte bu ezgili hazinelerden biri.

Ninniler halk kültürümüzün ezgili unsurları. Bebekleri uyutmak için söylenen bu şiirsel metinler, yöresinin müzikal özelliklerini de barındırıyor.

0: en yalın şekliyle icra edilmiş bir ninni sunduk sizlere. Sayın seyircilerimiz, müziğimiz çalınıp söylendiği yer, zaman ve konu bakımından değişik özellikler arz eder. Konu ne olursa olsun, bir müzik parçasının icrası ne kadar iyi olursa o kadar zevkle dinleneceği açıktır. Biz bu yüzden istedik ki müziğimizdeki ses zenginliğini mevcut imkanlarımızı kullanarak sergileyebilelim. Bu amaçla da bir halk sazları topluluğu ve bir koro oluşturduk. Topluluğu bu nitelikleriyle hazırlayıp yöneten Sayın Mehmet Özbek'ten şimdi çalışmanın biçim ve gerekçelerini öğrenelim. Evet Sayın Özbek, sizi dinliyoruz.
1: Efendim, çevremize baktığımızda günümüzde sanatın her dalında daha etkin olabilmek için çeşitli arayışların var olduğu ve bu sanat dallarının bu arayış içinde olduğunu görüyoruz. Halk müziğimizde ise aslında geleneğinde var olan bir takım zenginliklerin henüz daha uygulama safhasına, profesyonel uygulama safhasına konulmadığını da görüyoruz.
0: Evet.
1: Biz bu gerçekten hareket ederek bu konuda ne yapabiliriz diye düşündük ve bu topluluğa bir icra biçimi verdik. Şimdi ilk hareket kaynağımız aslında geleneğinde var olan güzelliklerden hareket etmektir. Bu güzellikler nelerdir? Onları kısaca söyleyeyim. Biri çalgı zenginliklerimiz. Bunlar kemençenin, çifte tulumun, bağlamanın ve çifte çalgısının bünyesinde var olan zenginlikler.
0: Evet.
1: İkincisi halk müziğimizin icra biçiminde var olan zenginlikler. Bunlar repertuar açısından olduğu gibi uzun havalar, kırık havalar. Bunları peş peşe bağladığımızda heyecan uyandırıcı bir kompozisyon meydana gelir bilindiği gibi. Bunları canlı bir biçimde ortaya koymak da amacımız.
0: Açıklamaları için Sayın Mehmet Özbey'e teşekkür ediyor ve yapılan çalışmanın örneğini hep birlikte izliyoruz.

Elimizden obamızdan öyle zengin bir repertuara sahip ki izleyiciler ezgilere tutunup dolaşıyor Anadolu'yu, Rumeli'yi, Kerkük'ü. Kısacası türkülerin yakıldığı, türkülerin söylendiği tüm diyarları. Programda Azeri türküler de var, zeybekler, deyişler ve uzun havalar da. Türküler yöre yöre, ezgi ezgi bu programda.

0: Sayın seyirciler, Konya'da oturak alemi, Elazığ'da kürsübaşı, Urfa'da sıra gezmesi, Çankırı'da yaran sohbetleri gibi yurdumuzun her yerinde değişik adlarla kurulan musiki meclisleri, halk müziğinin yeşerip geliştiği ortamlardır. Değişen şartlar, çeşitli yörelerin insanlarını büyük şehirlerde bir araya getirdi. Geldikleri yerlerdeki geleneklerini buralarda sürdürmeye çalışan insanlar artık karma meclisler kurmaya başladılar. Ayrı ayrı yerlerde çalınan bağlama, ut, klarnet gibi sazlarda bu ortamlarda tanışıp kaynaşmaya başladılar.
1: İki bülbül figan eder bir güle, layık mıdır ben ağlayam el güle, düşman eli değmeyecek.

bu güle. Varam gidem ben gülümü derem yar. Klarnet eğin ala gözlüsünü hazin hazin vururken bize şunu düşündürüyor. Kültür tarihini yaratma ve yayma çabası içinde olan halkımızın duygulanması için

Abdurrahman Kızılay. O da yöresinin sesi. Kerkük türkülerinin usta icracısı. Onun duyguları udunun tellerinde, perdelerinde dile gelecek. Türküleri, hoyratları tanıdık bir dost selamına dönüşüp anıların müzikli köşesine yerleşecek. Dedik ya, burada çalgılar farklı, ezgiler farklı.

Elimizden, obamızdan işte böyle eşsiz anları belleklere kaydeden bir program. Bu dünyadan göçüp giden nice usta bu programdaki görüntüleriyle, sesleriyle hep varlar, yaşıyorlar. Onlardan biri de Neşet Ertaş'ın ustam dediği babası Muharrem Ertaş.

Okuduğu Bozlak'tan bir bölüm dinlediğiniz Kırşehirli sanatçı Muharrem Ertaş'ı programımızın bu bölümünde tanıtacağız. Bundan sonraki programlarımızda da kendi yöresini en iyi temsil eden Türk halk müziği repertuvarına kaynaklık etmiş ustalardan her birini bu bölüme konuk edeceğiz. Muharrem Ertaş repertuvarımıza sayısız türkü kazandırmış, özellikle de bozlakları ile tanınan bir sanatçı. Kendi ifadesiyle 73 yaşındaki Muharrem Ertaş, Kırşehir'in Bağlarbaşı Mahallesi Ustalar Sokak'taki tek odalı evinde eşi ve çocukları ile hayatını sürdürmeye çalışıyor. Zengin ve geniş iç dünyasını dar bir odanın içinde sanat çevrelerinin ilgisini bekleyerek yaşatmaya çalışıyor. Biz kendisini evinde ziyaret ettik. Üstad, bunca yıl yaşadın, ne bildin, ne gördün diye soracak olduk. Evlat, ben sazımla birlik konuşmaya alışkınım. Durun size anlatayım dedi, aldı sazı eline.

0: İşte geldim işte geldim. Yaz çiçeğimi bittim.
1: İşte geldim, işte gittim. Yaz çiçeği gibi bittim. Şu dünyada neler ettim. Ömürcüğüm geldi, geçti. Diyor ya Muharrem Usta, geçip giden, geçip gidecek nice ömrün feryadıdır bu. Türkü ve bozlakların yanık, çok güçlü sesiydi. 1984 yılında ömrünü sessizce bitirdiğinde 71 yaşındaydı. Sazı sustu, sesi sustu ama bozlakları, türküleri hiç susmadı. Muharrem Ertaş, abdallık geleneğinin en önemli temsilcilerinden. Bozkır'ın sazına, sesine pusula olan bir büyük usta.

0: Sayın seyirciler, Çamlıbeller'den, kekik ve reyhan kokan yaylalardan, kınalı kekliklerin kanat çırptığı ovalardan, köyden, kentten, bucaktan söz açıp ses getiren bir programla karşınızdayız diyerek başlamıştık dizimize. Amacımız türkülerimiz ve onların etrafında gelişen kültür değerlerimizi sizlere aktarmak demiştik. Birlikte olduğumuz sürede amacımıza ulaşabildiysek ne mutlu bize. Dizimizin bu son programında günlerinizin türkülerimiz kadar güzel, türkülerimiz kadar anlamlı, türkülerimiz kadar sevgi dolu geçmesini diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Huşeng Azeroğlu, onu ve bolca getirdiği selamları hatırladınız mı? Genç izleyicilerimizin de bu uzak diyarlardan gelen selamlara yürekleri ısınsın istedik. Huşeng Azeroğlu, 1938'de İran'ın Anzali şehrinde doğmuş. İlk gençlik yıllarından itibaren müzikle ilgilenmiş, filmlerde rol almış. 1979'da İstanbul'a yerleşen sanatçıyı işte bu eserle tanıdı geniş kitleler. 2019'da vefat eden Azeroğlu, 80'li yıllar boyunca TRT aracılığıyla konuk oldu evlere.

İyi ki türküler, iyi ki türkülere emek verenler ve iyi ki TRT arşivinde böyle kıymetli programlar var. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Ağzına sağlık Aman abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Ne güzel.
1: Teşekkürler.
0: Gönlümüzdeki solan bütün gülleri tekrar dirilttiniz. Teşekkür ederiz. Efendim, TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar. Aşk Özünden programıyla huzurlarınızdayız. Çok kıymetli hocam, sazıyla, sözüyle, gönül ustası o Erol Parlak ile birlikte sizleri kalpten kalbe akan bir gönül yolculuğuna davet ediyoruz. Sizler ekran başında, bizler stüdyoda türkülerle dertleşmeye, gönül diliyle sohbet etmeye, sevdaya, aşka, neşeye eğer sizler de hazırsanız buyurun efendim, Aşk Özünden programımız başlıyor. Şimdi sırada çok güzel bir Yürüyorum Dikenlerin Üzerinde, benim de kendi albümlerimde okuduğum, çok sevdiğim bir türkü var. Sözü müziği Aşık Hasan Kaplani'ye ait olan bir türkü var. Yürüyorum Dikenlerin Üstünde. Hep beraber okuyoruz. Buyurun arkadaşlar.

0: Sesine gönlüne sağlık. Sizlerin
1: Hocam.
0: de dilinize, gönlünüze sağlık, emeklerinize sağlık arkadaşlar.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Buyurun söz sizde. Aşk gözünden programımız başladı.
0: Evet, her zaman olduğu gibi bugün de birbirinden güzel eserler hazırladık. Deyişler var, nefesler var, semahlar var, türküler, oyun havaları, halaylar var. Bütün bir Anadolu panoraması gibi ve Rumeli, Azerbaycan, Kerkük gibi bizim o gönül haritamız,
1: Bir uçtan
0: evet,
1: bir
0: gönül
1: uca.
0: coğrafyamızın
1: Aynen öyle.
0: güzelliklerini sunmaya gayret ediyoruz.
1: Şimdi müsaadenizle ben yine sizin güzel bir şiirinizi izleyicilerimize paylaşmak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Evet. Gözlüğümü de takayım. Bu ara böyle yakını görememeye başladım.
0: Ben çok epey zamandır yakını göremiyorum.
1: Öyle mi?
0: Ha, belli bir zaman sonra
1: Ya belli bir zaman az.
0: açılmaz.
1: Halbuki 30'lu yaşlardayım ama
0: Evet.
1: vermiş. Evet, bir fon gelir mi arkadaşlar? Teşekkür ederim. Yürek yanar, can kül olur. Bir gönül aşka erince gözlerden akan sel olur. Bir gönül aşka erince aşık maşuka yetişir, katre ummana katışır, can dirilir, ten tutuşur. Bir gönül aşka erince. Gönül gönüle yar olur, bin bir güzellik var olur, mevsim her dem bahar olur, bir gönül aşka erişince. Pervane aşkın esiri, candan ileri tesiri, yanıp kül olmaktır sırrı, bir gönül aşka erişince. Ah şu aşk.
0: Diline sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam. Sizin
0: Aşk
1: de
0: gözünde ne?
1: kaleminize sağlık.
0: Aşk gözünde ne uygun
1: Siz
0: şiirler,
1: zaten bu
0: eserler seçmeye
1: programın
0: çalışıyorum.
1: ismini tevekkeli yani boşuna aşk gözünden dememişsiniz.
0: Evet.
1: Zaten ha bu şiir ha bizim programımız yani.
0: Evet.
1: Hocam yine Pir Sultan Abdal'dan
0: Sözler,
1: sözler. Keskin semahı var. Sizin güzel yorumunuzla
0: evet.
1: dinleyeceğimiz.
0: Hacı Taşan ustamıza da
1: Buyurun
0: haktan
1: efendim.
0: rahmet diliyoruz. İç Anadolu ustalarının